0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Kutsal kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ile karşınızdayız. Göksel hoş geldin, nasılsın?
2: Hoş bulduk, sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Hristiyanlığın Etkileri programında Hristiyanlığın dünya mirasına nasıl katkıda bulunduğunu konu almaya devam ediyoruz. Mimarlık gibi, müzik gibi, sanat gibi, bilim gibi, eğitim gibi konulara bakmaya çalışıyoruz. Ve bugünkü konumuz da aslında iddialı bir konu olacak, bilim olacak. Bilime nasıl bir katkıda bulundu Hristiyanlık, bunu ele almaya çalışacağız. Ama öncesinde bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi, bulabileceğinizi bizi hatırlatalım. Ve Hristiyanlık inancı ile ilgili sorularınızı, programlarımızla ilgili sorularınızı da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebileceğinizi de hatırlatmış olalım. Bilimin tarihi aslında çok derin bir konudur ama kısaca bahsetmemiz gerekirse aslında bilimin ilk uygarlıklardan itibaren gözlemlenen bir şey olduğunu biliyoruz ve yaklaşık 9000 yıl önceye bunun tarihlendirebiliyoruz. Oradaki arkeolojik kanıtlarda ve yazının icadının da burada etkisinin olduğunu görüyoruz. Burada aslında 9000 yıl önceki kanıtlardan kastım, orada aslında astronomik bilginin geliştiğini ve bu konuda çalışmalar yapıldığıyla alakalı bulguları görüyoruz. Gezegenler ve yıldızlarla alakalı ve doğanın genel yapısıyla alakalı da buna kafa yorulduğunu, bunun üzerinde çalışıldığına dair veriler olduğunu görüyoruz. Tabii ki Mısır gibi, Antik Orta Doğu gibi, Grek ve Roman dünyası gibi noktalarda, Hindistan'da, Çin'de farklı inanç grupları içerisinde ve Avrupa'da bilimin bir şekilde geliştiğini, etki ettiğini görüyoruz. Bugün aslında ben modern bilimin doğuşuna odaklanarak başlatmak istiyorum. Çünkü orada aslında Hristiyanlığın etkisini biraz daha yoğun bir şekilde görüyoruz. 1500 ile 1700 yılları arasında Batı düşüncesinde geniş kapsamlı iki başkaldırı yaşanıyor. İnançta aslında Luther, Calvin, Zwingli ve Knox isimlerini görüyoruz ve merkezi insan olan dünya bakış açısı yerine merkezi tanrı olan dünya görüşünü bu kişiler getiriyorlar. Bilimde de Kopernik, Galile, Brahe, Kepler ve Newton'un yer aldığını görüyoruz. Bu kişilerde merkezi dünya olan evren anlayışının yerine merkezi güneş olan bir kavrama, bir anlayışa dönüştürüyorlar. Peki Göksel, şunu sormak istiyorum. Modern bilim neden Hristiyan kültüründe ortaya çıkıyor?
2: Şöyle cevaplayabiliriz aslında bu soruyu Aydın. Bizler Mesih imanlıları olarak şuna inanıyoruz. Tanrı dünyayı yarattı ve çekip gitmedi. Hala dünyayla ilgileniyor ve yarattıklarıyla ilgileniyor. Bilim neyle ilgileniyor diye baktığımızda bilim de insanla ve doğayla ilgileniyor. Daha geniş çerçeveden bakarsak bilim Tanrı'nın yarattığı bütün her şeyle ve evrenle ilgileniyor. Onu anlamaya çalışıyor. Bizler de Mesih imanları olarak Tanrı'nın yarattıktan sonra bizi kaderimize terk etmediğini söylemiştik. Hala o bizimle ilgileniyor, bize ulaşmaya çalışıyor farklı farklı yollarla. Ve bu nedenle de bizler şunu özellikle düşünüyoruz. Yaratılışta Tanrı etkin bir rol oynadı ve Tanrı aklıyla yarattı. Tanrı'nın bir aklı var, Tanrı'nın bir tasarısı var ve Tanrı bizi de kendi benzerliğinde yarattı insanlar olarak. O zaman bize de akıl verdi, düşünce kapasitesi verdi. O zaman bizler de şunu düşünmeliyiz, Tanrı'nın yaratılışını nasıl daha iyi kavrayabiliriz? Tanrı'nın yarattığı evreni nasıl daha iyi anlayabiliriz ki bu sayede belki bir anlamda Tanrı'yı da daha yakından tanıyabilelim. Amacı aslında budur. Bizim bilime yaklaşımımız Tanrı'nın yarattıklarını daha iyi anlamaya çalışmaktır.
0: Evet, çok güzel bir nokta ve belki kutsal kitaptan bir ayet de burada paylaşmak gerekiyor. Süleyman'ın Özdeyişleri 3. bölüm 19. ayette diyor ki, Rab dünyanın temelini bilgelikle attı, gökleri akıllıca yerleştirdi. Bunu da paylaşmış olalım. Reformun nasıl bir katkısı olduğunu, bilim devrimine nasıl bir katkıda bulunduğunu anlatmak, buna biraz değinmek istiyoruz. Protestanlığın aslında bilimin yükselmesine katkıda bulunduğuna dair kesin ve inandırıcı kanıtlar olduğunu görüyoruz bu noktada. Örneğin Luterci bir prens olan Prusya Dükü Albrecht, astronom Kopernik'in, meşhur o Kopernik'in hepimizin bildiği Kopernik'in göksel kürelerin devinimleri üzerine adlı eserini 1543 yılında yazmış olduğu bu eserinin basımı için maddi bir destek sağlıyor. Ve yine Luterci bir tanrı bilimci olan Andreas Osiander kitabın basımını sağlıyor ve ön söz yazıyor kitaba. Ve yine Luterci bir matematikçi ve reformcu olan Melanchthon'un Wittenberg Üniversitesi'nde profesör olan bir arkadaş da kitabın basılmasını denetliyor ve başka bir aslında Wittenberg profesörü olan Erasmus Reinhold da astronomi derslerinde Kopernik'in öğretilerine destek veriyor ve ondan alıntılar yapıyor.
2: Ya bu noktada şunun tekrar üzerinde durmak istiyorum Aydın. Bütün bu saydığımız bilim insanları esasen Tanrı'nın yüceliğini, bilgeliğini arıyorlardı ve birçoğu da imanlı kişilerdi. Mesela ünlü astronomlar var, Brahe ve Kepler. Bunlar Luther'in sadık yandaşları. Aynı zamanda Meislin var, o da Luterci bir rahip. Aynı zamanda Kepler'in arkadaşı var, Straeus. O da Kutsal Kitabın Yasanın Tekrarı adlı bölümü hakkında yorumlarını yapıyor. Çok önemli yorumları var bu konu hakkında. Yani şundan bahsedelim. Bütün bu kişilerin amacı Tanrı'nın yüceliğini aramak.
0: Ama burada şu akla geliyor aslında, şunu sormak lazım. Sen bu kişilerin amacı Tanrı'nın yüceliğini aramak dedin ama günümüzdeki bilim anlayışı çok bununla uyuşmuyor gibi. Sanki bilim inanca karşı gibi ve inanç çağ dışı kalıyor gibi bir nokta var. Mesela Galileo olayında işte Galileo'nun kilise tarafından birçok kez yargılandığını ve en sonunda da ömür boyu ev hapsiyle yargılandığını görüyoruz. Böyle bir durum var mı? Yani Hristiyanlık ya da inanç bilime karşı mıdır?
2: Evet, bu oldukça derin bir konu ama Galileo özelinde bahsetmek isterim. Galileo ve kilise arasındaki problem temel olarak bir anlayışla ilgiliydi. O da şu: Galileo'nun düşüncesine göre güneş merkez konumdaydı ve dünya ve diğer gezegenler onun etrafında dönüyordu. Ama kilisenin görüşüne göre ise dünya her şeyin merkezindeydi ve güneş ve diğer gezegenler dünyanın etrafında dönüyordu. Kilisenin böyle düşünmesinin temel nedeni biraz kutsal kitabın insanın yaratılışına verdiği değer. Çünkü Tanrı her şeyi yarattığında diyor ki işte Tanrı şunu yarattı, iyi oldu, her şeyin iyi olduğunu gördü. Ama insanı yarattığında insanı yarattıktan sonra çok iyi olduğunu gör diyor. Ve kutsal kitap gerçekten de insanı Tanrı'nın benzerliğinde yaratıldığını söyleyerek farklı bir noktaya koyuyor. O zaman kilise şöyle düşündü: madem insanlar dünyada yaşıyor, o zaman dünyada bu nedenle her şeyin merkezinde olmalıdır. Ama esasen kutsal kitapta böyle bir referans görmüyoruz. Bu farklı düşüncelerin sebebi bir anlamda belki o dönem kilisenin belki yanlış bir yorumu da olabilir. Ama şunu söylemekte fayda var: Galileo'nun düşüncesi, yani güneşin her şeyin merkezinde olduğu düşüncesi Polonyalı astronom Kopernik tarafından da dile getiriliyor. O da dünyanın değil de güneşin, dünyanın da içinde bulunduğu güneş sisteminin merkezi olduğunu öne sürerek Orta Çağ dünyasına yeni bir bakış açısı getiriyor. Hatta şöyle söylüyor: güneş bir kraliyet kürsüsü gibi tahtında ve ortada oturarak çevresinde dönen tüm gezegenleri sanki çocuklarıymış gibi yönetir. Bu da İsa'yı yaşamamızın merkezine almamızın bir sembolü olarak görülebilir diye düşünüyorum. Yani Mesih dirilmiştir ve Tanrı'nın sağında tahtında oturmaktadır. Ve bir Mesih imanlısı İsa Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul ettiğinde de kendi yüreğinin tahtındaki o kendi benliğini, kendi egosunu o tahttan indiriyor ve onun yerine İsa Mesih'i koyuyor. Hı-hı. Artık hayatlarımız, her şey İsa Mesih'in olmuş oluyor. Hı-hı. Ve bu da onu gerçek anlamda kralımız, efendimiz olarak kabul etmenin bir sembolü olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet, çok güzel bir benzetme oldu bence de. Bahsettiğin gibi aslında bir kişi Mesih'e iman ettiği zaman benliğini çarmıha geriyor aslında. İsa gibi çarmıha gererek, kendinden vazgeçerek yaşamının merkezine Mesih'i alıyor ve burada da astronom Kopernik'in örneğinde olduğu gibi.
2: Ayrıca şundan da bahsetmek lazım. Galileo ve kilise arasındaki anlaşmazlıklardan bahsettik ama Galileo da imanlıdır ve o da yani bu farklı düşüncesi onun sanki Tanrı'ya inanmayan biriymiş gibi düşündürmesini istemem dinleyicilerimizin de.
0: Evet, bu noktaya ben de değinmek istiyordum zaten ama Galileo gibi konular ve diğer konular sanki işte bilimin Hristiyanlıkla çeliştiğini ya da Hristiyanlığın bilimle çeliştiği gibi bir iddianın ortaya çıkmasına sebep veriyor. Bunun tarihinden biraz bahsetmek istiyorum çünkü ilgi çekici bir nokta, nasıl başladı bu? Aslında Hristiyan Avrupa'da bilimsel devrim ve aydınlanma çağı ile ilişkilendirilen Galileo olayı gibi bu olaylar, John William Draper gibi bazı bilim adamlarının din ve bilimin tarih boyunca çatıştığını öne süren bir çatışma tezi öne sürmelerine yol açıyor. Ve çatışma tezi ateist ve din karşıtı çevrelerde popüler olmaya devam etse de çoğu çağdaş bilim tarihçisi arasında desteğini kaybediyor bir süre sonra. Ve çağdaş bilim tarihçilerinin çoğu Galileo olayının bilim ile Hristiyanlık arasındaki ilişkide bir istisna olduğu ve söz konusu olayla ilgili çok sayıda yanlış yorumu düzelttiği konusunda hemfikir olduklarını burada anlıyoruz. Bilim ve teoloji arasındaki açık çatışma aslında geleneksel olarak kutsal kitabın dünya hakkındaki görüşün ciddi bir şekilde sorgulandığı zamanlarda meydana geldiğini görüyoruz. Örneğin Galileo'nun durumunda olduğu gibi ve bu durumda şunu görüyoruz, Göksel bahsetti. Galileo'nun bilimsel araştırmaların prensiplerinin kendileri bir Hristiyan bilim ve gerçeklik anlayışının sonucu olduğunu görüyoruz. Yani aslında Galileo tahmin edildiği gibi böyle kilisenin karşısında bir figür ya da Hristiyanlığın karşısında bir figür gibi tarihte anlatılıyor. Öyle resmediliyordu aynı zamanda ama Galileo'nun bilimsel araştırmalarının amacı, prensipleri, bunun altında yatan temel sebep yine Hristiyan bilim ve gerçeklik anlayışını, yine o Tanrı'yı arama, Tanrı'nın yüceliklerini anlama ve açığa çıkartma anlayışının sonucu olduğunu görüyoruz. Haliyle bu Hristiyanlığın karşısında olan bir durum değil, tam tersi Hristiyanlığın kazandırdığı niteliklerin sonucu olan bir meyve olduğunu görüyoruz Galileo için. Elbette zaman zaman Hristiyanlık tarihinde bazı çatışmalar yaşanmış olabilir ama bu genel olarak Hristiyanlığın böyle bir görüşü olduğunu değil, tam tersini aslında bunu teşvik ettiğini, bunu desteklediğini bize gösteriyor. Ve mesela Alman astronom Johann Kepler var, bilimde Tanrı'yı kutlamaktan bahsediyor kendisi. Ve 20. yüzyılda da Papa John Paul'un, ikinci Papa John Paul'un modern bilimin bulgularıyla yaratılışa dair kutsal kitap hesapları arasında bir çelişki görmediğini belirttiğini görüyoruz. Ve ayrıca Galileo'nun kınanmasının bir hata olarak nitelendiriyor kendisi ve bilimsel gerçeği arama konusunda teşvik ediyor kendisi de. Aynı şekilde Din Ansiklopedisi'nde Ted Peters diyor ki Galileo'nun kınanması hikayesinde bazı gerçekler olmasına rağmen abartılar yoluyla artık işte zulme uğradığı iddia edilen bilim ve inanç arasındaki savaşı görmek isteyenler tarafından sürdürülen bir modern efsane haline gelmiş olduğunu görüyoruz bu noktada.
2: Aydın, ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum burada. Yani din ve bilimin çelişiyorlarmış gibi gözükmesiyle ilgili. Eğer biz bütün evreni, dünyayı yaratanın Tanrı olduğunu düşünüyorsak, onun yarattıklarını inceleyen bilim dallarının Tanrı'nın kendisiyle, Tanrı'nın varlığıyla çelişmesi mümkün olabilir mi? Veya Tanrı'nın bize bıraktığı sözüyle, kutsal kitapla çelişmesi mümkün olabilir mi? Buradaki önemli nokta şudur. Bilime yaklaşırken eğer bizim motivasyonumuz aslında kutsal kitapta yazanlar gerçek değil ve ben de bunu kanıtlamaya çalışıyorum gibi bir düşünce mi? Yoksa bizi yaratan Tanrı'nın yarattığı bu evreni daha iyi anlayarak, bunu bir araç olarak kullanarak Tanrı'ya yaklaşmaya çalışmak mı? Buradaki bu anlayış farklılığı oldukça önemli diye düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir ekleme oldu, güzel bir nokta oldu. Bilim hiçbir zaman zaten inanca aykırı olmadı ya da böyle düşünmek çok sağlıklı bir nokta değil. İnanç aynı şekilde bilime aykırı da olmalı. Çünkü zaten biz teoloji derken orada da Tanrı bilimi ifadesini kullanıyoruz aslında. bu radyoda yaptığımız ya da kutsal kitap üzerine çalışırken yaptığımız şey teolojidir. Ve o da aslında bir bilimdir, bir bilim dalıdır. Kutsal kitap kendi içerisinde, tabii ki kutsal kitabı bir bilim kitabı olarak direkt olarak ele almamamız gerekiyor. Ruhsal bir kitap olarak ele almamız gerekiyor. İlerleyen noktalarda değineceğiz ona ama kutsal kitabın da kendi içerisinde tarih bilimi gibi unsurlar içerdiğini ve yine teoloji gibi, tanrı bilimi gibi unsurlar içerdiğini de görüyoruz. Bu şekilde onu da onu etkileyen, onu destekleyen bir faktör olarak ele almak gerekiyor. Şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Bu kısa bir aradan sonra aslında tekrardan sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hristiyanlığın Etkileri programında aradan sonra görüşmek üzere.

0: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına devam ediyoruz ve bilimi konu almaya devam ediyoruz. Zor bir konu, iddialı bir konu aslında ve araştırılması da pek meşakkatli bir konu ama elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bunu ele almaya çalışıyoruz. Bizleri takip etmiyorsanız lütfen sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu, kendisiyle konuşmaya ve bilim konusunda Hristiyanlığın nasıl katkıları olduğunu ele almaya devam ediyoruz. Aslında hepimizin çok iyi bildiği ve lisede belki biyoloji derslerinde çok ismini anımsadığımız, çok sık gördüğümüz, okuduğumuz bir kişi var. Program boyunca zaten bilimin Hristiyanlıkta bir çelişki içerisinde bulunmadığını, Hristiyanlığın bilime karşı olmadığından bahsettik. Ve Gregor Mendel de aslında bunun göstergelerinden birisi. Gregor Mendel aslında 1822 ile 1884 yılları arasında yaşamış ve kalıtım biliminin babası olarak anılan Avustralyalı biyolog kendisi. Aynı zamanda meteoroloji alanında da çalışıyor, matematik alanında da çalışıyor ve Mendel kanunlarının mucididir. Ve aynı zamanda bir kilisede bulunduğu dönemde rahip kendisi. Kalıtım biliminin öncüsü olduğunu görüyoruz. Çeşitli deneyler yaptığını görüyoruz bu noktada. Ve aslında meşhur o bezelye deneyini görüyoruz. Mendel aslında gerçek üreyen sarı bezelye ve gerçek üreyen yeşil bezelyenin çapraz bir şekilde yetiştirildiğinde yavrularının her zaman sarı tohumlar ürettiğini gösteriyor ve bununla birlikte bir sonraki nesilde yeşil bezelye 1, yeşil ile 3 sarı oranında yeniden ortaya çıktığını da ortaya çıkartıyor kendisi. Ve bu fenomeni açıklamak için de Mendel çekinik ve baskın genler terimini kullanıyor. Öncelikle bir örnek vermemiz gerekirse ilk evlatta nesilde yok olmuş gibi görünen yeşil özelliğin çekinik olduğunu ve sarının baskın olduğunu söylüyor ve 1866'da da çalışmalarını yayınladığında bu genler üzerindeki faktörlerin, eylemlerinin bir organizmanın özelliklerinin öngörülebilir bir şekilde belirlediğini de gösteriyor. Tabii ki Mendel'in çalışmalarının en derin öneminin onun yasalarının yeniden keşfedilmesiyle 20. yüzyılın başına kadar tanınmıyor. Erik von Schermak, Hugo de Verrias ve Karl Korens, William Jasper Spelman gibi isimler Mendel'in deneysel bulgularının birçoğunu bağımsız olarak doğruluyorlar ve modern genetik çağının burada başladığını görüyoruz. Tabii ki birçok teori var, birçok çalışma var. Mendel gibi örnekler aslında kanıtlanabilir ve ampirik bilime hizmet eden örnekler ama bununla beraber teoriler de var. Ben evrim teorisini merak ediyorum. Aslında evrim teorisi de bilim tarihinde çok etki etmiş ve birçok insan tarafından kabul gören bir teori. Peki Hristiyanlığın evrim teorisine bakışı ne Göksel?
1: Şöyle söyleyebiliriz aslında Aydın. Yani İki farklı görüş var burada. Evrim teorisinin yaratılışa bakışı, yani insanın nasıl oluştuğu, evrenin nasıl oluştuğu ile ilgili fikri ve kutsal kitabın bu konudaki fikri. İki farklı düşünce ve iki farklı dünya görüşü diyebiliriz. Tabii ki burada yaratılış bağlamında konuşuyoruz. Çünkü esasında evrim teorisini savunanlar arasında da tamamen Tanrı'yı yok sayan bir görüş hakimdir diyemeyiz. Oysa evet, gayet Tanrı'ya inanan, iman eden ve evrim teorisine bu açıdan bakan kişiler de mevcuttur. Yaratılış bağlamında bakmazsak, mesela bir örnek vermek gerekirse, biz aşı oluyoruz, grip aşısı oluyoruz. Ondan sonra bir sene sonrasında aynı aşı bizi gripten korumuyor. Çünkü o mikroplar, o mikroorganizmalar bir önceki senenin aşısına karşı direnç kazanmış oluyorlar. Bu bir anlamda evrimdir. Bunu söylemek bir başka şeydir. Fakat evet, dünyanın oluşmasını tesadüfe bağlayan bir evrim teorisinden bahsediyorum esasında kutsal kitapla çelişmelerken. Ama onun dışında teistik evrimden de bahsedebiliriz.
0: Evet, önemli bir nokta tabii ki Göksel de bahsetti burada. Bizim bahsettiğimiz nokta, evrim dediğimiz nokta aslında mikro evrimle alakalı bir durum değil. Yani aslında kısa zaman diliminde ve küçük çapta gelişen o değişimler ve aslında canlı organizmanın bulunduğu ortama adaptasyon olmasıyla alakalı bir durum değil. Bahsettiği gibi yaratılışla alakalı, makro evrimle alakalı bir konu. Buradaki büyük değişimlerin, yeni bir tür oluşumu gibi değişimlerle alakalı konu. Peki kutsal kitap yaratılış bölümünden bahsettin Göksel, yanlış hatırlamıyorsam. Kutsal kitap nasıl bakıyor evrime?
1: Kutsal kitap çok nettir. Tanrı Adem ve Havva'yı yarattı diyor ve insanı kendi benzerliğinde yarattı diyor. Bu biraz evrim teorisinin içerisinde önemli bir yer bulan, işte önce ufak protein, amino asitler vardı. Onlardan ufak ufak böyle canlılar basitten daha gelişmişe doğru ilerledi ve çağlar boyunca dönüşüme uğradı. Daha sonra bu akrabalıklar oluştu. Bazı canlılar denizden karaya çıktılar vesaire vesaire olarak anlatılan konunun tam olarak kutsal kitaba uymadığını gösteriyor. Çünkü kutsal kitap Tanrı'nın Adem ve Havva'yı yarattığını ve onları insan olarak yarattığını, şimdiki bildiğimiz anlamda insan olarak yarattığını gösteriyor. Çünkü insanı da kendi benzerliğinde yarattığını söylüyor. Bir diğer ilginç nokta da şu, kutsal kitap Tanrı'nın varlığını sorgulamıyor. Ama bilim yapısı itibariyle her şeyi sorgulama üzerine gidiyor, ama kutsal kitapta şunu görüyoruz. Daha ilk ayette şöyle söylüyor: başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı diyor. Dolayısıyla Tanrı var mıydı, Tanrı olması mantıklı mıdır gibi soruların üzerinde durmuyor. Daha ilk kitapta, ilk cümlede şunu söylüyor: bir Tanrı var ve bütün evreni ve içindekileri O yarattı. Bu öngörüye göre aslında kutsal kitap kendisini temellendiriyor ve Romalılar mesela 1.20'de de Paulus mektubunda, birazdan okuyacağım ayeti, ama şunu söylüyor esasında. Tanrı etrafımızda gördüğümüz yaratılan nesnelere bakarak da varlığına ve bu bütün gördüğümüz her şeyi yaratanın kendisi olduğuna bizi ikna edebilir. Romalılar 1.20'de şöyle söylüyor mesela, diyor ki: Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrılığı dünya yaratılalı beri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Ve bu nedenle de diyor, aslında bir anlamda Tanrı'yı tanımayanların veya Tanrı'yı inkar edenlerin bu noktada bir özürleri yoktur. Yani biz bugün doğaya baktığımızda, işleyişe baktığımızda bunun bir yaratıcı tarafından organize edildiğini, bunun tesadüf eseri bir araya gelmiş amino asitlerden, proteinlerden oluşmadığını görebiliyoruz. Bir diğer bahsetmek istediğim nokta da bunun biraz ahlaki boyutunun olması. Yani ne zaman ki evrim düşüncesi ve salt bilim dünyaya egemen oluyor, İşte o zaman bizim çok yüreğimizde kabul edemeyeceğimiz bir takım gelişmeler yaşanıyor. Mesela şöyle bir örnek verelim. İkinci Dünya Savaşı öncesinde tamamen bilimsel metotlara göre ve evrim teolojisinden çok etkilenen Hitler'in düşüncesine göre yönetilen Almanya, Nazi Almanyası'nda tam 200 bin çoğunluğu zihinsel engelli olan vatandaş savaştan hemen önce katlediliyor, öldürülüyor. Çünkü o topluma bir yük olarak görülüyor. Bunun da temeli doğal seçilim ilkesinden alınıyor evrim teolojisindeki. Yani güçlü olan hayatta kalır, güçsüz olansa elenmeye mahkumdur düşüncesinden yola çıkılıyor. Bu da bize tabii İsa Mesih'in şu düşüncesine götürüyor. Diyor ki İsa Mesih bir örneğinde, iyi meyve için ağacın iyi olması gerek. Eğer ağaç iyiyse meyvesi de iyidir. Eğer ağaç kötüyse, çürükse meyvesi de çürüktür. O zaman biz salt evrim teorisinin baskın olduğu bir görüşte meyvelerin çok da verimli olmadığını görüyoruz. Bu biraz önce verdiğim İkinci Dünya Savaşı öncesi Nazi Almanya'sında gerçekleşen büyük kıyım gibi, bunun benzeri diğer farklı düşünceler de var. Yani kutsal kitap bize daha farklı bir dünya görüşü savunuyor. Burada ahlaki ilkeler de devreye giriyor. Dolayısıyla bilimin içerisinde bir takım araştırmalar yaparken bu ahlaki ilkeleri de gözetmek ve Tanrı'nın koyduğu o kurallara, sınırlara riayet etmek de oldukça önemli.
0: Aslında bir nokta var. Bu ortaya atılmış bir teorim var, bir doktrin var. Diyor ki bilim ve inanç arasında bir dereceye kadar uyum dini inanç ve ampirik bilimde görülebilir diyor. Normalde aslında belki biz inançsal olguların ampirik bilimle gözlemlenebilir, tekrarlanabilir ya da tekrar deneyimlenebilir bilimle uyuşmadığını düşünüyor olabiliriz. Ya da insanlar bunu bu şekilde iddia ediyor olabilirler, ama şöyle bir doktrin var, onu paylaşmak istedim. Tanrı'nın dünyayı ve dolayısıyla insanı yarattığı inancı, insanın dünyayı tanıması için düzenlendiği görüşünün ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu da Imago Dei doktrini tarafından garanti altına alınmıştır diyor. Thomas Aquinas'ın ifadesiyle aslında insanın akıl içeren bir tabiata sahip olması nedeniyle Tanrı'nın suretinde olduğu söylendiğine göre böyle bir doğa en çok taklit edilebilmesi nedeniyle Tanrı'nın suretindedir ve bu da aslında bizi ampirik bilime de götürebilir gibi bir doktrin de var ve biliyoruz ki zaten program boyunca zaten defalarca ifade ettiğimiz gibi bilimin ve Hristiyanlığın bir çelişki içerisinde olmadığını bu noktada da görmüş oluyoruz. İlginç bir bilgi vermek istiyorum. Sonra son soruya doğru gitmek istiyorum aslında. Şöyle bir bilgi var. Hristiyanlığın bilimsel devrimin yükselişine katkıda bulunduğu noktalarda bazı bilim adamlarının da isimleri olduğunu görüyoruz. 1901 ile 2001 yılları arasında çok ciddi bir zaman aralığında bilimsel alanlarda Nobel ödülü kazananların yaklaşık yarısı %56,5 gibi bir oranla Hristiyan olduğunu görüyoruz ve genel olarak Hristiyanlarda Nobel Barış Ödülleri'nin %78,3'ünü kimyada, %72,5'ini fizikte ve %65,3'ünü tıpta, %62'sini ekonomide, %54'ünü edebiyatta kazandığını görüyoruz. Bu bağlamda da aslında bu programda değindiğimiz bütün bu niteliklere Hristiyanlığın bir şekilde katkıda bulunduğunu görüyoruz. Son olarak şunu sormak istiyorum Göksel. Kutsal kitabı biz bir bilim kitabı olarak ele alabilir miyiz? Kutsal kitap bir bilim kitabı mıdır? Onda bilim aramalı mıyız?
1: Evet, yani kutsal kitap bir bilim kitabı mıdır sorusunun biraz daha açarak şunu diyebiliriz. Kutsal kitap neyi amaçlıyor? Kutsal
0: neyi
1: kitap
0: amaçlar, evet.
1: Neden geldi? Neden şu anda elimize tuttuğumuz bir kitap var? Yani kutsal kitap şunu anlatıyor aslında. Dünyayı evreni yaratılışından yok oluşuna ve ikinci yaratılışa kadar geçen süreyi anlatıyor. Yani yaratılıştan bahsettiği bir kısım var, günaha düşüşten bahsettiği bir kısım var, kurtuluşumuzdan bahsettiği bir kısım var ve yenilenmeden bahsettiğimiz bir kısım var. Ve tüm bu kısımlarda ana kahramanın hep Tanrı'nın kendisi olduğunu görüyoruz. Kutsal kitap bir bilim kitabı mıdır dersek o zaman galiba vermemiz gereken cevap, hayır, kutsal kitap bir bilim kitabı değildir. Çünkü bilimin amacı Tanrı'nın yarattıklarını anlamaya çalışmak demiştik ilk bölümde. Şimdi kutsal kitabın amacı ise bize Tanrı ile olan o ruhsal yolculukta rehberlik etmesidir.
0: Evet.
1: Kutsal kitabın bir bilim kitabı olmadığı konusu kutsal kitabın bilime aykırı olduğu anlamına gelmez. Hı-hı. O ikisi arasındaki farktan bahsetmek gerek. Çünkü bir taraftan da bilim ampirik deneylere dayanır. Yani aynı sonuca tekrar tekrar aynı şeyleri yaptığımızda aynı sonuca vardığımız biraz daha laboratuvar deneyleri gibi düşünelim. Ama kutsal kitapta okuduğumuz bir sürü ilginç hikaye görüyoruz. Farklı doğaüstü olaylar, mucizeler gerçekleşiyor. Mesela birkaç balık ve ekmekle 5000 kişinin doyurulduğunu görüyoruz. Veya ölülerin diriltildiğini okuyoruz. İşte sadece İsa'nın bir cüzamlıya dokunarak onun cüzamdan temizlediğini okuyoruz. Bunları baktığımızda kutsal kitabın doğaüstü olaylarla bezili olduğunu, Tanrı'nın dokunuşunu orada görüyoruz. Diğer bir noktaysa bahsetmek istediğim şudur. Doğa bilinmezlerle dolu. Hala da birçok şeyi anlayamıyoruz, kavramaya çalışıyoruz. Bilim ilerliyor ve o sorulara cevap bulmaya çalışıyor. Bazılarına bulabildi, bazılarına hala bulamadı. Ve ilginçtir ki doğanın bilinmezlerine karşı bilim o sorulara cevap buldukça yeni sorular karşımıza çıkıyor ve bu asla bitmeyecek bir yarış gibi. Evet. Ve bizler de imanlar olarak şunu biliyoruz ki Tanrı bize tüm vahyi açıklamadı. Yani kutsal kitapta her şeyin cevabı yok. Hala bilmediğimiz ve gizem olarak adlandırdığımız noktalar var. Bu noktada Pavlus'un Korintlilere yazdığı mektupta güzel bir ayet var, paylaşmak istiyorum dinleyicilerle. 1. Korintliler mektubu 13-12'de şöyle söylüyor. Şimdi her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz. Şimdi bilgim sınırlıdır ama o zaman bilindiğim gibi tam bileceğim. Ve Paulus burada her şeyi tam anlamıyla bilebildiğimiz zamanın bedensel olarak ölüp Rabbin yanında dirildikten sonra bizim için aydınlanacağını gösteriyor. O zaman bizler bir anlamda her şeyin cevabını bulamayacağımız konusunda da bir alçak gönüllü bir ruha sahip olmalıyız imanlar olarak. Çünkü Rabbimiz de alçak gönüllü bir Tanrı'ydı. Her şeyin hakimi, her şeyin yaratıcısı olmasına rağmen bir insan bedenine bürünerek belli sınırlamalarla kendisini adeta çerçeveleyerek kendi yeteneklerini bir anlamda azaltarak dünyaya geldi. Bizimle beraber yaşadı, yürüdü, acıktı, yoruldu, üzüldü ve ölüp dirilerek kendi görkemine tekrardan babanın yanına yükseldi. O zaman biz de bu noktada alçak gönüllü olmalıyız. Bir anlamda araştırmaya devam etmeliyiz. Bilimin o bize açtığı ufku gittikçe genişletmeliyiz. Ama bir taraftan da her şeyi bilemeyeceğimizin de farkına varmalıyız.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum Göksel, ağzına sağlık. Ve kutsal yazıların ne amaçla yazıldığı konusunu İncil'den bir ayetle bitirmek istiyorum aslında. 2. Timoteos 3 ve 16. ayet diyor ki, kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Tabii ki temelinde bunun da bir eğitim olduğunu görüyoruz ama bu ruhsal anlamda bizim ruhsal yaşantımıza odaklanan bir eğitim olduğunu burada da vurgulamış olalım tekrardan. Tarihsel olarak Hristiyanlığın bilime nasıl katkıda bulunduğunu bugün Hristiyanlığın Etkileri programında ele almaya çalıştık. Bizleri sosyal medya platformlarında lütfen takip etmeye devam edin. @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Elbette Hristiyanlık bilime ciddi katkılarda bulundu. Okulların, üniversitelerin ve hastanelerin kurulmasında çok verimli oldu. İlerleyen programlar da bunları da değinmek istiyoruz ve birçok Hristiyan Tanrı adamı da bilimde faaliyet gösterdi. Bunları da program içerisinde değindik zaten ve bilimin gelişmesine bu noktada önemli katkılarda bulunmuş oldu. Bir sonraki Hristiyanlığın Etkileri programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler

0: Elçilerin İşleri 27. Bölüm.
1: Paulus'un Roma'ya deniz yolculuğu. İtalya'ya doğru yelken açmamıza karar verilince, Paulus'la öteki bazı tutukluları Augustus taburundan Julius adlı bir yüzbaşıya teslim ettiler. Asya elinin kıyılarındaki limanlara uğrayacak olan bir Edremit gemisine binerek denize açıldık. Selanik'ten Makedonyalı Aristarhus da yanımızdaydı. Ertesi gün Sayda'ya uğradık. Paulus'a dostça davranan Julius, ihtiyaçlarını karşılamaları için dostlarının yanına gitmesine izin verdi. Oradan yine denize açıldık. Rüzgar ters yönden estiği için Kıbrıs'ın rüzgar altından geçtik. Kilikya ve Pamfilya açıklarından geçerek Likya'nın Mira kentine geldik. Orada İtalya'ya gidecek bir İskenderiye gemisi bulan yüzbaşı bizi o gemiye bindirdi. Günlerce ağır ağır yol alarak Kinedos kentinin açıklarına güçlükle gelebildik. Rüzgar bize engel olduğundan Salmone burnundan dolanarak Girit'in rüzgar altından geçtik. Kıyı boyunca güçlükle ilerleyerek Lasea kentinin yakınlarında bulunan ve güzel limanlar denilen bir yere geldik. Epey vakit kaybetmiştik. Oruç günü bile geçmişti. O mevsimde deniz yolculuğu tehlikeli olacaktı. Bu nedenle Paulus onları uyardı. "Efendiler," dedi, "bu yolculuğun yalnız yük ve gemiye değil, canlarımıza da çok zarar ve ziyan getireceğini görüyorum." Ama yüzbaşı Paulus'un söylediklerini dinleyeceğine kaptanla gemi sahibinin sözüne uydu. Liman kışlamaya elverişli olmadığından gemidekilerin çoğu oradan tekrar denize açılmaya, mümkünse Phoenix'e ulaşıp kışı orada geçirmeye karar verdiler. Phoenix, Girit'in Lodos ve Karayel'e kapalı bir limanıdır. Fırtına. Güneyden hafif bir rüzgar esmeye başlayınca, bekledikleri anın geldiğini sanarak demir aldılar. Girit kıyısını yakından izleyerek ilerlemeye başladılar. Ne var ki çok geçmeden karadan Evrakilon denen bir kasırga koptu. Kasırgaya tutulan gemi rüzgara karşı gidemeyince kendimizi sürüklenmeye bıraktık. Gaudas denen küçük bir adanın rüzgar altına sığınarak geminin filikasını güçlükle sağlama alabildik. Filikayı yukarı çektikten sonra halatlar kullanarak gemiyi alttan kuşattılar. Sirte körfezinin sığlıklarında karaya oturmaktan korktukları için yelken takımlarını indirip kendilerini sürüklenmeye bıraktılar. Fırtına bizi bir hayli hırpaladığı için ertesi gün gemiden yük atmaya başladılar. Üçüncü gün geminin takımlarını kendi elleriyle denize attılar. Günlerce ne güneş ne de yıldızlar göründü. Fırtına da olanca şiddetiyle sürdüğünden artık kurtuluş umudunu tümden yitirmiştik. Adamlar uzun zaman yemek yiyemeyince Paulus ortaya çıkıp şöyle dedi: "Efendiler, beni dinleyip Girit'ten ayrılmamanız, bu zarar ve ziyana uğramamanız gerekirdi. Şimdi size öğüdüm şu, cesur olun. Gemi mahvolacak ama aranızda hiçbir can kaybı olmayacak. Çünkü kendisine ait olduğum, kendisine kulluk ettiğim Tanrı'nın bir meleği bu gece yanıma gelip dedi ki, 'Korkma Paulus, Sezar'ın önüne çıkman gerekiyor. Dahası Tanrı, seninle birlikte yolculuk edenlerin hepsini sana bağışlamıştır. Bunun için efendiler cesur olun. Tanrı'ya inanıyorum ki her şey tıpkı bana bildirildiği gibi olacak. Ancak bir adada karaya oturmamız gerekiyor.'" Gemi karaya oturuyor. 14. gece İyon denizinde sürükleniyorduk. Gece yarısına doğru gemiciler karaya yaklaştıklarını sezinlediler. Denizin derinliğini ölçtüler ve 20 kulaç olduğunu gördüler. Biraz ilerledikten sonra bir daha ölçtüler. 15 kulaç olduğunu gördüler. Kayalıklara bindirmekten korkarak kıştan 4 demir attılar ve günün tez doğması için dua ettiler. Bu sırada gemiciler gemiden kaçma girişiminde bulundular. Baş taraftan demir atacaklarmış gibi yapıp filikayı denize indirdiler. Ama Paulus yüzbaşıyla askerlere, "Bunlar gemide kalmazsa siz kurtulamazsınız," dedi. Bunun üzerine askerler ipleri kesip filikayı denize düşürdüler. Gün doğmak üzereyken Paulus herkesi yemek yemeye çağırdı. "Bugün 14 gündür kaygılı bir bekleyiş içindesiniz. Hiçbir şey yemeyip aç kaldınız," dedi. "Bunun için size rica ediyorum, yemek yiyin. Kurtuluşunuz için bu gerekli. Hiçbirinizin başından tek kıl bile eksilmeyecektir." Paulus bunları söyledikten sonra ekmek aldı. Hepsinin önünde Tanrı'ya şükretti, ekmeği bölüp yemeye başladı. Hepsi bundan cesaret alarak yemek yedi. Gemide toplam 276 kişiydik. Herkes doyduktan sonra buğdayı denize boşaltarak gemiyi hafiflettiler. Gündüz olunca gördükleri karayı tanıyamadılar. Ama kumsal olan bir körfez fark ederek mümkünse gemiyi orada karaya oturtmaya karar verdiler. Demirleri kesip denizde bıraktılar. Aynı anda dümenlerin iplerini çözüp ön yelkeni rüzgara vererek kumsala yöneldiler. Gemi bir kum yükseltisine çarpıp karaya oturdu. Geminin başı kuma saplanıp kımıldamaz oldu. kış tarafı ise dalgaların şiddetiyle dağılmaya başladı. Askerler tutuklulardan hiçbiri yüzerek kaçmasın diye onları öldürmek niyetindeydi. Ama Paulus'u kurtarmak isteyen yüzbaşı askerleri bu düşünceden vazgeçirdi. Önce yüzme bilenlerin denize atlayıp karaya çıkmalarını, sonra geriye kalanların kiminin tahtalara, kiminin de geminin öbür döküntülerine tutunarak onları izlemesini buyurdu. Böylelikle herkes sağ salim karaya çıktı.
0: Elçilerin İşleri 28. Bölüm.
1: Malta'da. Kurtulduktan sonra adanın Malta adını taşıdığını öğrendik. Yerliler bize olağanüstü bir yakınlık gösterdiler. Hava yağışlı ve soğuk olduğu için ateş yakıp hepimizi dostça karşıladılar. Paulus bir yığın çalı çırpı toplayıp ateşin üzerine attı. O anda ısıdan kaçan bir engerek onun eline yapıştı. Yerliler Paulus'un eline asılan yılanı görünce birbirlerine ''Bu adam kuşkusuz bir katil'' dediler. Denizden kurtuldu ama adalet onu yaşatmadı. Ne var ki elini silkip yılanı ateşin içine fırlatan Paulus hiçbir zarar görmedi. Halk Paulus'un bedeninin şişmesini ya da birdenbire düşüp ölmesini bekliyordu. Ama uzun süre bekleyip de ona bir şey olmadığını görünce fikirlerini değiştirdiler. ''Bu bir ilahtır'' dediler. Bulunduğumuz yerin yakınında adanın baş yetkilisi olan Publius adlı birinin toprakları vardı. Bu adam bizi evine kabul ederek 3 gün dostça ağırladı. O sırada Publius'un babası kanlı isele yakalanmış ateşler içinde yatıyordu. Hastanın yanına giren Paulus dua etti. Ellerini üzerine koyup onu iyileştirdi. Bu olay üzerine adadaki öbür hastalar da gelip iyileştirildiler. Bizi bir süre armağanla onurlandırdılar. Denize açılacağımız zaman gereksindiğimiz malzemeleri gemiye yüklediler. Roma'ya varış. 3 ay sonra kışı adada geçiren ve ikiz tanrılar simgesini taşıyan bir İskenderiye gemisiyle denize açıldık. Sirakuza kentine uğrayıp 3 gün kaldık. Oradan da yolumuza devam ederek Regium'a geldik. Ertesi gün güneyden esmeye başlayan rüzgarın yardımıyla 2 günde Puteoli'ye vardık. Orada bulduğumuz kardeşler bizi yanlarında bir hafta kalmaya çağırdılar. Sonunda Roma'ya vardık. Haberimizi alan Roma'daki kardeşler bizi karşılamak için Appius Çarşısı'na ve 3 anlara kadar geldiler. Paulus onları görünce Tanrı'ya şükretti. Yüreklendi. Roma'ya girdiğimizde Paulus'un bir asker gözetiminde yalnız başına kalmasına izin verildi. Paulus'un Roma'daki etkinlikleri. 3 gün sonra Paulus Yahudilerin ileri gelenlerini bir araya çağırdı. Bunlar toplandıkları zaman Paulus kendilerine şöyle dedi. Kardeşler, halkımıza ya da atalarımızın törelerine karşı hiçbir şey yapmadığım halde Yeruşalim'de tutuklanıp Romalıların eline teslim edildim. Onlar beni sorguya çektikten sonra serbest bırakmak istediler. Çünkü ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç işlememiştim. Ama Yahudiler buna karşı çıkınca davamı Sezar'a iletmek zorunda kaldım. Bunu kendi ulusumdan herhangi bir şikayetim olduğu için yapmadım. Ben İsrail'in umudu uğruna bu zincire vurulmuş bulunuyorum. Sizi buraya işte bu konuyu görüşmek ve konuşmak için çağırdım. Onlar Paulus'a, Yahudiye'den seninle ilgili mektup almadık. Oradan gelen kardeşlerden hiçbiri de senin hakkında kötü bir haber getirmedi, kötü bir şey söylemedi dediler. Biz senin fikirlerini senden duymak isteriz. Çünkü her yerde bu mezhebe karşı çıkıldığını biliyoruz. Paulus'la bir gün kararlaştırdılar ve o gün daha büyük bir kalabalıkla onun kaldığı yere geldiler. Paulus sabahtan akşama dek onlara Tanrı'nın egemenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu ve bu konuda tanıklık etti. Gerek Musa'nın yasasına, gerek peygamberlerin yazılarına dayanarak onları İsa hakkında ikna etmeye çalıştı. Bazıları onun sözlerine inandı, bazıları ise inanmadı. Birbirleriyle anlaşamayınca Paulus'un şu son sözünden sonra ayrıldılar. Peygamber Yaşaya aracılığıyla atalarınıza seslenen kutsal ruh doğru söyledi. Ruh dedi ki, bu halka gidip şunu söyle. Duyacak, duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak, bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı. Kulakları ağırlaştı. Gözlerini kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Şunu bilin ki Tanrı'nın sağladığı bu kurtuluşun haberi öteki uluslara gönderilmiştir ve onlar buna kulak vereceklerdir. Paulus tam 2 yıl kendi kiraladığı evde kaldı ve ziyaretine gelen herkesi kabul etti. Hiçbir engelle karşılaşmadan Tanrı'nın egemenliğini tam bir cesaretle duyuruyor, Rab İsa Mesih'le ilgili gerçekleri öğretiyordu.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle. İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi et radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç.

0: insanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapmayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde bilime yaklaşımı konuşacağız birlikte. Stüdyo konuğum Pastör İlyas Uyar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk değerli kardeşim.
0: Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum hemen. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, bilime yaklaşımı konuşacağız bugün. Genel olarak dinin ve bilimin birbirine karşıt olduğu düşüncesi var insanlarda. Bazı insanlar ya bilime ya da dine inanmak gerektiğini düşünüyorlar. Bugün Hristiyanlığın bilime yaklaşımı ve bazı bilimsel uygulamaların, çalışmaların Hristiyan ahlakı açısından nasıl bakabileceğimizi konuşacağız. İlk olarak İlyas Bey şunu sormak istiyorum. Hristiyanlık bilimi reddeder mi? Bilime karşı mıdır? Hristiyanlığın bilime yaklaşımı nedir?
1: Hayır, Hristiyanlık bilime karşı değildir. Programı kapatabiliriz. Kardeşim, Hristiyanlık tabii ki bilime karşı değildir. Şimdi değerli kardeşim, mesela doğada uyanıyorsun, büyütülmüşsün ve doğayı anlamaya çalışıyorsun. Yani şehrin içerisinde büyümedin, büyük bir böyle yeşil bir alan, ağaçlarla dolu bir alanda yaşıyorsun. Ailen de orada. Dünyayı nasıl tanırsın? Dünyayı renkli bir yer değil mi? Canlılıkla dolu bir yer olarak tanırsın ve yavaş yavaş o canlılığı incelemeye başlarsın. İşte orada yaşayan hayvanları, ağaçları... O canlının içerisinde nasıl oluştuğunu anlamaya çalışırsın veya nasıl işlediğini anlamaya çalışırsın. Mikroskop veya teleskop gibi düşün. Yani bir şeye merceğin içerisinden bakıp onun ne olduğunu anlamaya çalışmak. Bilim, Hristiyanlık bilime ya da bilimsel araştırmalara karşı değildir. Keşiflere karşı değildir. Aksine Tanrı'nın yarattığı evreni anlamaya çalışıyoruz. Bir Hristiyan için Tanrı'yı tanımanın yolu evreni anlamaktır. Çünkü onun elinden çıktı.
0: Evet.
1: Yani mesela bizdeki varlığımızdaki çokluk, işte can, beden, ruh.
0: Evet.
1: Tanrı'yla hemen hemen biridir. Onun da varlığındaki çoklukla birdir. Ya da işte çevredeki bu yeşillik, mavilik, kırmızılık, kahverengilik Tanrı'nın çok gönlülüğünün bir ürünüdür. Tanrı'yı anlamaya çalışıyorsan doğaya bak. Ya da derinlik, yoğunluk. Bazen Tanrı kendi varlığının yoğunluğunu, çevremizdeki yoğunluğunu denizle açıklar. Deniz nasıl dünyayı doldurursa Tanrı'nın lütfu da dünyayı, görkemi de dünyayı o şekilde doldurur der. O zaman Tanrı'yı anlamak için dünyayı anlamaya ihtiyacın var.
0: Hı hı.
1: Tanrı'yı tanımak için dünyayı tanımaya ihtiyacın var. Doğumla ilgili konuştuk mesela. Yani bu yaratılışın ortaya çıkarttığı bir ürün, verimlilik. Tanrı'da aynısı var. İnsanı ve doğayı tanırsan Tanrı'yı da az çok anlamış olursun.
0: Evet, yani Tanrı'yı tanımanın bir yolu bilim ve biz aslında buna karşı değiliz Hristiyanlar olarak.
1: Evet.
0: Zaten bilim de Tanrı'nın ayak izlerini takip ediyor. Tanrı her şeyi yaratan, güçlü, kudretli olan bir varlık. Ve bilim de aslında onun elinden çıkan o büyük eseri bir anlamda inceleyip anlamaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Onun için karşı değil Hristiyanlar diyebiliriz.
1: Evet. Ancak birisi çıkıp şunu derse, ya bilim var, Tanrı yok.
0: Hı hı.
1: Orada çıkıp onu söylemek gerekiyor. Yani bu Tanrı'yı anlama ilkesi, Tanrı'yı nasıl bulamaz ve onun var olmadığı, var olduğunu reddeder. Burada bir problem var. Ya yanlış mikroskoptan, yanlış bir şekilde bakıyoruz. ya doğru mikroskoptan yanlış anlayışla bakıyoruz. Demek ki bilim eğer ki Tanrı'yı reddeder bir yere gelirse, Tanrı yoktur derse, o zaman işte bilim amacını yerine getirmekten uzaklaşır. Bilimin amacı Tanrı'yı yok saymak değil, bu yaratılan dünyanın içerisindeki o güzelliği, o çokluğu anlamaya çalışmak ve insan yaşamını geliştirmek, insan varlığına katkıda bulunmak içindir.
0: Evet, peki Hristiyan ahlakı açısından sorun yaratan bilimsel uygulamalar var mıdır İlyas Bey?
1: Tabii. Mesela bazı bilimsel uygulamaları Hristiyan ahlakı açısından kabul etmek zordur. Mesela insan hayatına müdahale eden, tanrısal düzeni bozmaya yönelik bu uygulama eleştirilebilir. Yani bu nedenle bilimsel gelişmeler değerlendirilirken hem faydalarına hem de etik sonuçlarına bakmak lazım bilimsel etkilerin. Mesela ötenazi. Yani yaşamın devamlılığı ilkesine terstir. Değil mi? Veya nükleer bomba. Yani 2. Dünya Savaşı'nda nükleer bomba keşfedildi, bulundu ve can almak için kullanıldı. Yani atomun bölünmesi insan canının alınması için. Aslında insan yaşamına katkıda bulunması gereken bir anlayış. Unutmayalım ki bu bedenin sahibi Tanrı'dır. Onu, o bize verdi. Biz de onun taşıyıcısıyız. Ona iyi bakmamız gerekiyor. Onu sorumlu bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu bedende Tanrı mabedini kurdu. Bu bedende tapınıyoruz Tanrı'ya. O yüzden Tanrı'nın mabedine iyi bakmamız gerekiyor. Bunu anlamamız lazım. Onu sorumlulukla kullanmamız lazım. Mesela ölü bir donerden nakil yapılacaksa, çünkü ihtiyacımız oluyor değil mi? Mesela sigara kullanıyoruz, ciğerlerimiz ölüyor, işte böbreklerimiz sorun yaşıyoruz. Bazen kalp nakline ihtiyacımız oluyor. Bir nakil yapılacaksa donörün öldüğünden emin olmamız lazım. Bir kişiyi öldürerek cinayet işleye kendimize donör sağlayamayız. Bu ahlaki olmaz. Veya başka bir insanı mesela klonlamak, insan yaratmak, insan oluşturmak, insan bedeni ya da organları alabilmek için insan canına kastetmek cinayettir. O yüzden bir kişiden bilimsel bir anlayışla bir şeyler yapılacak ise mutlaka insan yaşamını göz önünde bulundurarak yapmak gerekiyor.
0: Evet, aslında bu bilime yaklaşımı üzerinde konuştuğumuzda Tanrı'nın isteğine uygun mu ya da amacına hizmet ediyor mu diye bakmak gerektiğini de söylediniz. Bugün aslında biraz organ nakilleri üzerinde konuşalım istiyorum. Çünkü çok fazla hayatımızın içerisinde var organ nakli, işte kemik iliği ya da bir hayvandan organ nakli gibi. Bilimin içerisinde çok fazla var ve insanların çok maruz kaldığı şeyler. Onun için biraz bunun üzerinde yoğunlaşalım istiyorum ve bu yüzden sormak istiyorum. Bir Hristiyan organ naklinde bulunabilir mi? Alıcı ya da verici olabilir mi? Kutsal kitap ışığında bu durumu nasıl ele alabiliriz?
1: Tabii bir insan, yani bir Hristiyan organlarını bağışlayabilir, organlarını verebilir. Kemik iliği eğer uyuyorsa veya kan uyuyorsa kan verebilir, kan alabilir. Yani yaşamı sürdürmeye yönelik bir şey varsa işin içerisinde, kesinlikle yaşamı sürdürmek için gerekli olan her türlü işi yapabiliriz. Ancak dikkat etmeliyiz. Bazen insanlar şunun esprisini yapıyorlar. İşte böbreğimi satarım. Ama neden bunu yapıyorsun? Yani yaşam kurtarmak için mi yoksa para sevgisi yüzünden mi? Ya da insanlar işte mesela sigara içiyor kişi. Kalp nakli olacak. Kişi ölmüş, vefat etmiş, hayatını kaybetmiş. O kalp nakledildikten sonra da sigarayı içmeye devam ediyor. Mesela organ nakli yapıldıktan sonra da günahını sürdürmeye devam ediyor. Bu da problemdir. O yüzden yaşama değer vermek, yaşamın sürdürülmesine değer vermek önemli. Yani hayvanlardan da mesela organ nakli yapılabiliyor. Domuzlardan kalp kapakçığı alınıp nakledilebiliyor. Bu hayvan da kullanılabilir. Ancak yani insanı bir hayvan gibi düşünmemek lazım. İkisi ayrı varlıklar. Hayvanlar bizim yönetimimize verilmiş bir varlıktır. Bizim amacımız için kullanılacak varlıklardır. Tabii onlara eziyet etmeden, onların yaşamına da saygı göstererek bunu yapmak lazım. Ancak organ nakillerinin içerisindeki bu anlayışın, ilkenin dediğim gibi yaşama saygı göstermekle ilgisi var. Siz kişiden parayla satın alıyorsanız ve onun yaşamına saygı göstermiyorsanız, o kişiyi kullanıyorsanız, sömürüyorsanız organ naklinin ahlaki bir açısı, yönü yoktur Tanrı tarafından.
0: Evet, yani hani para karşılığında veriliyor ya da alınıyor olmaması gerekiyor ya da ahlaki açıdan düşündüğümüzde işte, ya da belki birilerini araya sokarak öncelik sahibi olmamak gerekiyor. İşte ben zenginim, ünlüyüm, daha böyle onlara vermek gerektiği gibi. Ya da yani şey, zorla değil de istekli olması gerekiyor herhalde. Ahlaki açıdan bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Ama onun dışında organ nakli yapabilir bir Hristiyan. Herhangi bir sorun da yok.
1: Yoktur.
0: Aslında bunu biraz açmak istiyorum. Çünkü toplumumuzda hayvandan alındığında böyle çok hoş karşılanmıyor ya da kabul edilemiyor gibi. Özellikle domuz ya da farklı hayvanlardan da olabilir. Kabul edilemiyor. Bir yandan da Tanrı benzeyişinde yaratılmış insan ve hayvandan olan bir şeyi insanda devam ettirmek ne kadar uygun olabilir? Ya da bunu iç rahatlığıyla kabul edebilir mi insan?
1: Dediğim gibi yaşamla alakalıdır, niyetle alakalıdır. Bilim zaten bunun için var. Hani bilim bu tür durumlarda ahlaki yapının üzerinde karar verip insanı yaşatmak için var. Ve yaşam önemlidir. Yaratılış kitabında görüyoruz mesela Nuh'la kesilen anlaşmada Tanrı hayvanları insanlara veriyor. O anlaşmada. Gerçekten mutlu olduğumuz mangal ehli için çok çok güzel bir anlaşma. Mangal severler için. Ancak mesela hayvanlar bizim yönetimimize verildi Nuh'tan sonra. Orada görüyoruz ki insan yaşamı önemlidir. Ve Tanrı insan yaşamını sürdürmek için bize kurban olarak sundu onları. Ve kan günah bağışlatır. O zaman hayvanların aslında hayatımızda görmediğimiz önemli bir yeri var. Mesela İsa Mesih de bir kuzu gibi kurban edildi. Onun da kanı hepimizin üzerindedir.
0: Evet.
1: O zaman kurban anlayışı bir hayvan üzerine kurulu. Demek ki kurban olacak bir hayvanı kullanabiliyorsak onun hayatımızı devam ettirebilmesi için, günahımızdan bizi uzak tutabilmesi için, hatırlarsanız kurbanın kanını alırlar, anılarına sürerler insanların.
0: Evet,
1: çünkü ölüm meleği onlara dokunmasın diye. Hayvanı bu şekilde kullanabiliyorsak neden bir donör olarak ya da yaşamımızı sürdürmek için kullanmayalım? Bunun ahlaki bir problemi yoktur bence.
0: Anlıyorum. Kan ve ilik nakli de var. Onlar için de durum aynı mıdır İlyas Bey? Bir sorun var mı Hristiyan ahlaki açısından baktığımızda?
1: O konuda da bir sorun yok. Hani diğerleri gibidir. Bu tür nakiller Hristiyan ahlakı açısından sakıncalı olmadığı gibi. Çünkü mesela kemik ve kan kendini yenilerler.
0: Evet.
1: Kendini yenileyen dokulardır. Uygun koşullarda bağış yapılması iyidir. Desteklenir yani.
0: Yani o zaman baktığımızda organ nakliyle ilgili işte bu kan kemik iliği olabilir, işte herhangi bir organ olabilir. Bunlarla ilgili aslında yapılmasında bir sakınca yok.
1: Evet.
0: Sadece bunu yaparken ahlaki bazı noktalar var, onlara dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Evet, işte. Yaşamın devamlılığı ilkesine olması lazım.
0: İşte gerçekten isteğiyle mi veriyor, işte bir para karşılığı alınmıyor ya da gerçekten işte bunu hangi yolla aslında elde ediyoruz? Çünkü baktığımızda yaşamın içerisinde birçok işte organ kaçakçılığı var. Kaçırılıp insanlar kaçırılıp onlardan zorla alınanlar var. Yani birçok yolla aslında bunu elde ediyorlar.
1: Evet.
0: Ve aslında bunu nasıl elde ettiğimiz, doğru bir şekilde mi hareket ediyoruz? Tanrı'nın isteğine uygun bir şekilde mi? Bunların önemli olduğunu aslında, bunlara dikkat etmemiz gerektiğini anladım ben sizin konuşmalarınızdan.
1: Evet. Yani maddi bir sorumluluğu var organ işinin. Yani eğer dahil edilecekse bu birisinden temin edilmiş kişi hayatını kaybetmiş, sizin hayata saygı göstermeniz gerekiyor. Mesela kişi çocukları falan kaçırıyorlar, onlardan organlarını alıyorlar, organlarını çalıyorlar ve başka çocuklara aktarıyorlar. Milyonlarca dolarlık bir şey dönüyor, problemdir. Bu nasıl elde edilmiş? Sana geliyor, senin liste dışından, çünkü genelde bunların hepsi resmi olarak listeyle oluyor. Siz listeye giriyorsunuz, sizi listeye ekliyorlar. Eğer ki layıksanız bu işe, gerçekten organlarınızın değişmesi gerekiyorsa sizi o organ talep listesine ekliyorlar. Ancak mesela siz dışarıdan bunu temin ediyorsanız, bu nasıl temin edildi? Yani bir kız çocuğu öldürüldü mü, birisi öldürüldü mü? Ya da adam gerçekten parasız kaldı, yolsuz kaldı, bunun için mi yapıyor? Başka birisinin hayatını sonlandırdınız. Bundan dolayı çok iyi düşünmek lazım. Yani yaparken bunun ahlaki anlayışını bir İsa Mesih imanlısı nasıl düşünür üzerinden düşünmek gerekiyor. yaşamınıza bile mal olacaksa, başka birisinin hayatını sonlandırması sizin yaşayışınıza mal olacaksa bir kere düşünmeniz lazım. Başka birisinin hayatıyla kendi hayatınız arasındaki o ilişkiyi, çizgiyi düşünmeniz lazım. Çünkü Tanrı başkasının hayatına önem gösteriyor. Başkasının hayatını önemsiyor. Bence yaşam başka birisinin yaşamını bitiremeyecek kadar önemlidir. Hı hı. Başka birisinin yaşamını düşünmek gerekiyor.
0: Evet, aslında çok güzel sohbetimiz ve bununla ilgili sormak istediğim sorular da var. Ama şimdi bir araya gidelim, aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
0: Maranata. Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde aslında organ nakillerinden bahsettik ve bilime yaklaşımdan bahsettik. Hristiyanlığın aslında bilime karşı olmadığından, aslında bilimin Tanrı'nın ayak izlerini takip ettiğinden bahsettik. Çünkü her şeyi Tanrı yarattı ve onun yarattığı şeyleri bilim aracılığıyla keşfediyoruz. Bu yüzden Hristiyanlık bilime karşı değil dedik. Ve organ nakillerinden bahsettik. İşte kan naklinden, hayvanlardan alınabilir mi diye de bahsettik. Aslında insanların yaşamını devam ettiriyorsa bunların sorun olmayacağından Hristiyan ahlakı açısından konuştuk. Tabii ki dikkat etmemiz gereken konulardan bahsettik. Gönüllü aslında organ naklinin verilmesi gerektiğinden ve bunun para karşılığında yapılmaması gerektiğinden, ahlaki açıdan uygun sınırların olması gerektiğinden bahsettik. Ve şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şunu sormak istiyorum ben. Aslında bilim o kadar ilerledi ki özellikle genetik alanda inanılmaz bir ilerleme var ve birçok hastalığı önlemek şimdi mümkün. Hatta doğacak çocuğun cinsiyetini belirlemek bile şimdiden mümkün. Bu durumun tabii ki faydaları var ve yani Hristiyan ahlakı açısından baktığımızda nasıl sorunlar yaratacağı hakkında biraz konuşalım istiyorum.
2: Ya şimdi genetik mühendisliği eğer ki bir hastalığı önleyecek ise, yani bu amaçla yapılıyor ise, Rabbe izzet olsun. Yani birisinin yaşamasına neden olacaksa veya milyonların yaşamasına neden olacaksa, mesela kansere çare bulmaya çalışıyorlar.
0: Evet.
2: Şimdi kanser hücresini değiştirmeye çalışıyorlar. Eğer genetik mühendisliğiyle bu mümkünse olsun. Ancak keyfi amaçlarla, benim arkadaşlarım, onlar iki tane çocukları vardı. Kız. Şimdi Güneydoğu'da biliyorsunuz erkek çocuğu peşinde koşmak gibi böyle bir garip bir durum var. İlla ki erkek çocuğu yakalayacaklar. Adam karısını Kıbrıs'a yolladı. Genetik mühendisliği sayesinde çocuğun erkek, yeşil gözlü sarı saçlı doğmasını sağladılar. Şimdi babasına bakıyorsun, babası kumral, çocuk sarı saçlı ve erkek. Şimdi annesi de şunu diyor: zaten ben iki tane çocuktan yılmışım.
0: Hı hı.
2: Yani 13 yaşına geldi çocuklar. Bir daha geri dönüp erkek çocuğu bakmam gerekiyor. Ve onunla uğraşmam lazım. Kocası diyor ki yani ben erkek çocuğu istiyorum, bakacaksın. O zaman ne kadına saygı var, ne kadının bedenine saygı var, ne tanrısal bir öze saygı var. Çünkü bunların hepsini belirleyen Tanrı'nın kendisidir. O çocuğun o şekilde olması Tanrı'nın aracılığıyla senin hayatını değiştirmek üzere veya kendisini yüceltilmesi üzerine oldu. Tanrı'nın yaratılış amacına müdahale etmeye başlıyorsun. İnsana kalırsa o iş, bir sürü sorun ortaya çıkar.
0: Kötü amaçla kullanılabilir.
2: Tabii. Yani kötü amaçla da kullanılabilir. Mesela kürtaj gibi, yani ya da işte ayrımcılık gibi etnik sorunları da ortaya, ya da etik sorunları da ortaya çıkartabilir genetikle oynamak. Şimdi mesela meyvelerin genetiğini değiştiriyoruz, hayvanların genetiğini değiştiriyoruz. Hı hı. İnsanların genetiğiyle de oynamaya başlıyoruz. Mesela hiç çocuk sahibi olmayacak, genetiğiyle oynanmış İnsanlar ortaya çıkabilirler yarın. İşte hiç ben yani bir ilişkiden bile çocuk sahibi olmayacak genetiği değiştirilmiş insanlarla karşılaşabiliriz. O zaman Tanrı bu konuda ne düşünecek? Onu düşünmemiz gerekiyor. Genetik müdahaleler insanın yaratılışına gereksiz müdahale yapıyor ise problemlidir.
0: Hı hı.
2: İnsan yaratılışıyla uğraşıyorsa problemlidir. Bence insan görünüşüyle, yaratılışıyla uğraşmak bizim içine düştüğümüz kuyudur değerli, hı hı, kardeşim. Neden biliyor musun? Çünkü günah bilinci değiştirilebiliyor mu? Yani genetiğimizi değiştirerek işte savaşmayan, insanlarla iyi geçinen, karşıdakini seven, dedikodu yapmayan, yalan söylemeyen, ahlaki açıdan doğru ve toplumun yararına değişebilen insanlar yaratabiliyor muyuz? Önemli olan bu. Evet. Sen genetiğini değiştirdin insanın. Uzun boylu, 1.80 boyunda, herkesin gözü yeşil, mavi, sarı saçlı insanlar yarattın. Genetik açıdan çok güzel burunlu, hiç estetiğe ihtiyaç duymayan, hepsi botokslu gibi görünen insanlar yarattın. Peki ahlaki açıdan ne değişecek? Toplumumuz hangisine ihtiyaç duyuyor? İsviçreli gibi görünmeye mi ihtiyaçları var? Yoksa ahlaki açıdan değişmeye mi? Tanrı'ya benzemeye mi? Savaşsızlığa mı ihtiyaçları var? Bakın, insanların görünüşünü değiştirebiliyorsunuz. Nasıl doğacaklarına da karar verebiliyorsunuz. İşte erkektir, kadındır. Ama ahlaki açıdan bozuk bir toplum ortaya çıkıyor. Sonuçta yetiştirdiğiniz çocukların hepsi ahlaki açıdan bozuk bir toplumun içerisine gelebiliyorlar. Görünüşünü değiştirmeniz ne değiştirir? Bir tek kişi tanıyorum sevgili kardeşim. Mesela genetik konusunda bir sürü doktor söyleyebilirsiniz ama insan yüreğini değiştirme konusunda bir kişi tanıyorum. O da İsa Mesih'tir. Hı hı. Genetiğinize, görüntünüze, kim olduğunuza, fiziksel yapınıza bakmaksızın yüreğinizi değiştirebilir. Daha yüreğin genetiğini değiştirebilecek bilimsel yaklaşıma sahip olamadık. Ama ancak İsa Mesih yapabiliyor onun. Onun elinden çıkan kişi yüreğin genetiğini değiştirebiliyor. Sevebiliyor. İnsanlara iyi davranabiliyor. İnsanlara tanrısal bir yaklaşımla yaklaşabiliyor. Eğer İsa Mesih yüreğinizi değiştirmemişse, ne kadar genetiğinizi değiştirirseniz değiştirin, ruhunuzdaki, yüreğinizdeki motivasyonların genetiğini değiştiremiyorsunuz.
0: Evet, gerçekten önemli bir nokta. Yüreğin değişmesi ve dediğiniz gibi sadece İsa Mesih bunu yapabilir. Genetik açıdan aslında baktığımızda da bilime, eğer gerçekten insanların faydası ve yararı için yapılıyorsa hastalıkları önlemek gibi gerçekten güzel bir hizmet ve bu kabul edilebilir bir şey. Ama dediğiniz gibi bazı sıkıntılara da yol açıyor. İşte eğer çocuğun cinsiyetini öğrenmek bir sorun yaratıyorsa ailede, işte belki daha çok erkek istiyor ya da kız istiyor, diğerini istemiyor ve bu yüzden çocuğun yaşamına son veriyorsa ya da bir şekilde keyfi müdahale edilebiliyorsa, o zaman işte sıkıntı olabilir.
2: Evet.
0: Ahlaki açıdan doğru olmayabilir. Yoksa onun dışında aslında güzel bir hizmet ve insanın hayatının devam etmesi ve iyi bir şekilde devam edebilmesi için bir sıkıntı yaratmıyor yani diyebiliriz.
2: Tüp bebek var mesela, tüp bebek tedavisi görüyor insanlar. Çocuk sahibi oluyorlar. Şükürler olsun, ne güzel, çocuk sahibi oluyorlar. Ancak kelam, Allah kelamı diyor ki, İnsanın yüreği gençliğinden beri hastadır.
0: Evet.
2: O yüzden yüreği kim değiştirebilir? Kelam aynı şeyi soruyor. Genetiği değiştiriyoruz, yani görüntümüzü değiştirebiliyoruz ama yürek değişmiyor.
0: Kesinlikle öyle. Aslında bir dönem haberlerde çıkmıştı, o aklıma geliyor şu an. Klonlanmış Dolly adında bir koyun vardı. Tabii ki insanlar için de bu mümkün mü bilmiyorum şu an ama insan klonlaması Hristiyan ahlaki açısından sorun yaratır mı? Çünkü bununla ilgili çalışmalar da var.
2: Değerli kardeşim, ruh ve kişilik olmazsa beden olarak bir hayvandan farksızız. Yani bir kişiliğimiz, karakterimiz ve bir ruhumuz var. Ve bu bizi diğer canlılardan ayırıyor. Hı hı. Yani insan klonlanacaksa buna dikkat etmek lazım. Ruhu ve kişiliği kim koyacak? Çünkü onun sağlanması önemli. Yani bir bedene canlılık verilebilir. Zannetmiyorum ki yapılabilsin. Canlılık verilebilir. Ancak ruh ve kişilik nasıl sağlanacak? Mesela yapay şekilde insan hayatına müdahale ediyorsunuz.
0: Evet.
2: Bu yapay şekilde müdahale Tanrı'nın yaratılış işine ters değil midir? Çünkü Tanrı yaşam verir.
0: Evet.
2: Sosyal, etik yönü nasıl olacak? Yani ruhsal, sosyal ve etik yönünü düşünmeden insan klonlamak da büyük bir sorundur. Kötü niyetle de kullanılabilir. Mesela bir ırk üretmek, ari bir ırk üretmek.
0: Evet.
2: Eskiden mesela İkinci Dünya Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar yapıyordu. Ya da ölen birini geri getirmeye çalışmak. İşte görüntüsü aynı olsun, kızım öldü ama aynı kızıma benzer birisi gelsin gibi. Veya işte kızım, vardı bir tane öyle bir hikaye okumuştum, bir haber okumuştum. İşte kızı ölüyor ve kızına benzer birisi yeniden eşiyle beraber çocuk sahibi oluyor. Sırf kızı hastalandığında bu yeni doğan çocuk ona organ sağlayabilsin diye o kızı doğuruyorlar. O kızı büyütüyorlar. Ve kıza da bunu söylüyorlar. Aslında sen kız kardeşinin yedeğisin. kız kardeşin yedek organısın. O bir şey olduğunda, bir hastalandığında, kalbe, böbreğe, ciğere ihtiyacı olduğunda senin ciğerlerini, kalbini veya böbreklerini kullanacağız diyorlar. O yüzden insan klonlamak, insan ortaya çıkartmak, ahlaki sorumluluklarını ne kadar yerine getirdiğinizle alakalı. İçinde ruhun ve kişiliğin var olduğu bir varlığı ortaya çıkartıp onu sadece bir eşya gibi kullanıyorsanız bu tanrısal görüşe aykırıdır.
0: Evet, dediğiniz gibi aslında çok fazla da kötüye kullanılmaya açık bir durum. Çünkü sadece belli bir ırk yaratılabilir, belli Tabii. bir amaç için kullanılabilir. Çok ucu açık ve kötüye kullanıma açık bir durum aslında.
2: Mesela biliyor musunuz, serisi var. Orada klonlar var. O klonların hepsi asker olmak üzere ve bir işte ülkeyi ele geçirebilmek üzere yaratılıyor. Orada da garip bir şey, hikaye vardı. Klonların savaşı diye de bir sürü şeyi var. Oradaki ahlaki anlayış orada gösterilmiş. Klonları asker olarak da yaratabilirsiniz. Bir evet. ordu ortaya çıkarıp başka ülkeleri ele geçirip sadece silah tutan birisine ihtiyacınız var. Veya düşünen, karşıya bir şey sıkan, silah sıkan ve insanları öldüren birisine ihtiyacınız var. O insanları da o ahlaki yapının dışında tutarak insan öldürmeye eğittiğiniz cinayet işleyen caniler olarak da kullanabilirsiniz. O yüzden sosyal olarak, ruhsal olarak, etik olarak düşünmek gerekiyor.
0: Evet, gerçekten dikkatli bakılması gereken konular arasında. Peki kök hücre araştırmaları konusunda nasıl bakmak gerekiyor? Ne düşünüyorsunuz İlyas Bey?
2: Kök hücre eğer bir yetişkinden alınıyorsa ahlaki açıdan sorunlu değildir. Ancak burada da ahlaki bir ayrım yapılmalı. Çünkü bazen insan embriyosundan kök hücre alınıyor. Yani daha sonra hastalıklar tedavi etmek için kullanılmak üzere ya da işte göbek bağından kök hücre alınıyor. Bu yaşamın başlangıcına müdahale sayılır. Çünkü embriyolar, yani mesela 14 günlükken, 15 günlükken alınıyor, kullanılıyor, kök hücreleri alınıyor ve daha sonra o embriyolar atılıyor. Yani hayat kaybediyorlar. Demek ki Hristiyan inancına göre yaşam döllenme ile başlıyorsa bu ahlaki açıdan embriyoların alınıp kullanılıp bir eşya gibi kullanılıp hayatı bir eşyaya dönüştürme anlayışı yanlıştır. Hristiyan ahlakına göre doğru değildir.
0: O zaman dikkat edilmesi gereken, eğer bir yetişkinden kök hücre alınıyorsa bunda bir sıkıntı olmaması, ama diğer türlü embriyodan alınıyorsa o zaman döllenmeyle başladığı için yaşam o 14 günlük süre içerisinde o gereken kök hücreyi alıp sonra o embriyo atıldığı için bu Hristiyan ahlak açısından uygun değildir.
2: Aynen.
0: Evet. Aslında yavaş yavaş da programımızın sonuna geldik. Bir toparlayacak olursak, genel olarak bilimin insanlar açısından birçok faydası olduğunu görüyoruz zaten yaşamımızın içerisinde, hastalıklar konusunda olsun, bazı acılar için olsun, birçok faydasını görüyoruz aslında bilimin, işte bu genetik gelişmelerin, çalışmaların. Tabii ki bazı durumlarda bilimin Hristiyan ahlakı açısından da sorun yarattığını, yaratan uygulamaların olduğunu da görüyoruz. Belki bu durum içerisinde kalan insanlar vardır. Ya da bir karar vermesi gereken, bununla ilgili yapması gereken durumun içerisinde olan kişiler vardır. Son olarak onlar için ne söylemek istersiniz, ne önerirsiniz?
2: Bilim Tanrı'nın yarattığı evreni daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bir mikroskop, bir teleskop gibi. İnsan yaşamını kolaylaştırıyor, hastalıklara çözüm sunuyor. Birçok bilimsel gelişme var ki hayatımıza etki ediyor. Ancak ahlaki sınırlar ve etik açısından düşünerek değerlendirmemiz gereken yerler çoktur. Bir Hristiyan için önemli olan bilimi Tanrı'nın amacı doğrultusunda kullanmaktır.
0: Evet.
2: İnsan hayatına ve onuruna saygı göstermemiz gerekiyor. Sevgili kardeşim, biz onurla yaratılmış varlıklarız. Tanrı'nın benzerliğini taşıyoruz. Eğer ki insan onurunu ayaklar altına alacak şekilde, bir hayvana benzeyecek şekilde yaşarsak bu Tanrı'ya aykırıdır. Bilim eğer ki insanı hayvana benzetmeye çalışırsa ve insan onurunu ayaklar altına alırsa ona kalkıp dur demek gerekiyor. Çünkü bilimin önü çok açık. Her şeyi bulup kullanmak ve insanla ilgili her şeye müdahale etmek istiyor bilim. Ancak etik açıdan, bilimsel etik açısından Tanrı'ya olan yaklaşımımız bizi bilimle aramızdaki mesafeyi belirliyor.
0: Evet. Yani insan onurunu, aslında o insanın o değerini yitirmemesi de gerekiyor. Çünkü evet. Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldık ve insan hayatı çok önemli. Tabii ki bununla ilgili çalışmalar da çok önemli. Ama söz konusu ne kadar çok bizim yaşamımız ya da insan yaşamı da olsa yine de ahlaka ters düşen şeylerle Tanrı'ya hoşnut etmeyecek şekilde ilerlememek gerektiğini de görüyoruz. Çok teşekkür etmek istiyorum size İlyas Bey. Programımızın da sonuna geldik. Dinleyicilerimize de bizi dinledikleri için çok teşekkür etmek istiyorum. Program içerisinde konuştuğumuz konularla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Bizim için çok keyifli bir program oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese esenlik olsun.
2: Esenlikler diliyorum.

0: Maran programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin. Bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal ruhta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
5: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

sevgi dolu Tanrımız. Sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Kıymetli dinleyenler, Radyo Maranata'da Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler, sizleri sormalı.
0: Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Bu program serisi boyunca aslında yaşamımızdan çıkartmamız gereken günahların karşısında hangi erdemleri geliştirebileceğimizi, bunların yerine Tanrı'nın istediği hangi erdemleri koyabileceğimizi konu alıyoruz. Ve bugün de Allah'a eş koşmak ve bunun karşısında nasıl kul olabiliriz, nasıl Tanrı'ya yücelik verebiliriz, bunu konuşacağız. Toplumumuzda aslında şirk koşmak olarak da biliniyor bu ifade. Bunun üzerine değineceğiz. Bu konuda sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya platformlarında bizi takip edebilirsiniz. Nuh Bey, Allah'a eş koşmak günahının kökeni nereden geliyor?
1: Yani Allah'a eş koşmak şirk ifadesi her ne kadar böyle Hristiyanlar içerisinde bu ifadeyle kullanmasa aynı içeriği, aynı kavramı tabii ki Hristiyanlar da görüyor, inanıyor ya da düşünüyor. Hristiyan bakış açısına göre Tanrı'nın birliğine ve yüceliğine karşı yapılan en büyük günahlardan biri olarak görülen bir şey bu Allah'a eş koşmak. Kökeni, bu günahın kökenine bakarsak insanın Tanrı ile olan ilişkisinin bozulmaya, yaratılıştan sapmaya ve Tanrı'ya olan bağlılığını terk etmesine dayanıyor diyebiliriz. Bu açıdan bakabiliriz. İnsan Tanrı'nın egemenliğine karşı baş kaldırması ve bizim sıkça dile getirdiğimiz onun mutlak egemenliğini reddederek onun yerine kendi istek ve arzularını koymasıyla bu başlıyor. Tanrı bir otoritesi var, bir egemenliği var ama günah işleyen insan oğlu ne yapıyor? Onun o egemenliği yerine kendi otoritesini koymaya çalışıyor ya da Tanrı gibi olmaya çalışıyor. Her şeyi kendisi yönetmeye çalışıyor. Bu bir anlamda Tanrı'ya eş koşmaktır diyebiliriz. Yaratılışın kendisine tapınma eğilimi de bir anlamda Tanrı'ya eş koşma diye biz buradan kaynaklanabiliyor. İnsanların Tanrı'ya tanımasına rağmen ona yüceltmek ve şükretmek yerine bazen insan yaratılan şeylere tapmayı tercih edebiliyor. Bu da Tanrı'ya eş koşmadır diyebiliriz. Tanrı'nın Romalılar 1. bölüm 21. ayetten 25. ayete kadar olan kısma baktığımızda Pavlus diyor ki Tanrı'nın gerçeğiyle yalanla değiştirdiler ve yaratıcı yerine yaratığa tapıp ona kulluk ettiler. Yani günahlı insanların Tanrı'ya tapınması gerekirken Tanrı'nın yerine yaratılana tapındığını söylüyor. Bu insanlar işte güneş, ay, yıldız, heykeller, güç gibi yaratılmış varlıklara tapınmaya başlamasıyla ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Buna bir diğer şey de korku ve bağımlılık etkisi olabiliyor. Yani bu Tanrı'ya eş koşma olayı biz Musa'nın Sina Dağı'ndayken Tanrı ile görüştüğü sırada onlara öncülük eden Tanrı ve Musa onların arasında değildi ve onlar aşağıda beklerken büyük korku, sabırsızlıkla ne yapacaklarını bilemediler ve bunun yerine Tanrı'nın yerine bir put yaptılar, bir heykel yaptılar ve ona tapınmaya başladılar. Ve insanlar için bazen belirsizlik ve korku içinde olmak, kendisine güven verecek somut şeylere yönelmeye meyilli olduğundan Tanrı'ya eş koşacak şeyleri seçebiliyorlar, şirk eylemini gerçekleştirebiliyorlar. Buna en büyük şeylerden biri de putperestlik ve kültürel etkiler de ekleyebiliriz. Tanrı'nın yerine insan ile yapılan putlara insanlar tapınabiliyor. Onların ardından gidebiliyor ya da kültürün etkisinden dolayı bu tarz şeylere yönelebiliyor diye söyleyebiliriz.
0: Belki aslında sizin bahsettiğiniz gibi Adem ve Havva aracılığıyla yani insan soyuna bir problem giriyor. Bir günah adını verdiğimizde problem giriyor. Ve bu yüzden biz Tanrı'dan uzaklaşıyoruz. O Tanrı'nın nimetlerinden faydalanamaz oluyoruz. Tanrı'yla aslında yüz yüze görüşemez oluyoruz. Ve aramıza bir engel giriyor. Ve bundan sonra içimizde aslında yaratılış amacından sapmış olduğumuz için Tanrı'nın doldurması gereken boşluğu biz belki Tanrı'dan uzaklaştığımız için farklı şeylerle dolduruyor olabiliriz. Bu bizi şirk koşmaya yönlendiriyor olabilir elbette. Bu günah günümüzde hangi şekillerde ortaya çıkabiliyor Nuh Bey?
1: Aslında çok çeşitli çıkabiliyor. Önceden biz hani Tanrı'ya eş koşmayı bir fiziksel putlarla, putlara tapınma olarak da söylemiştik. Tanrı yerine heykellere, sembollere tapma. Ama bugünlerde fiziksel putlardan ziyade yürekte putlaştırılmış şeyler olabiliyor, nesneler, hedefler olabiliyor. Örneğin Tanrı'ya eş koşma konusunu bugünlerde karşımıza para ve mal tutkusu olarak da çıkabiliyor. Yani modern dünyada Tanrı yerine geçen en yaygın şey zenginlik, maddi kazanç, para tutkusu da olabiliyor. Bu bazen kariyer, başarıya tapınma olarak da geçebiliyor. Yani kişinin kariyer, eğitim ve başarıları insan kimliklerinin ve değerlerinin Tanrı'dan ziyade bu şeylerle tanınmasına sebep olabiliyor. Ve burada Tanrı ikinci plana atılabiliyor. Bu şekilde de bakabiliriz. İnsan ilişkilerinde aşırı yüceltilmesi de eş, çocuklar, arkadaşlar, romantik ilişkilerin Tanrı'dan daha önemli olabilip daha önüne geçebiliyor. Bunun gibi bilim veya teknolojiye aşırı güvenmek de bu bağlamda bakabiliriz. İdeolojilere tapınmaya da bu bağlamda bakabiliriz. Yani siyasi düşünceler, sosyal hareketler, ideolojiler, milliyetçilikler falan bu anlamda bakılabilir. Zevk ve hazza tapınma gibi şeyler aslında günümüzde Tanrı'ya eş koşulacak başka hedefler olarak da bunları gösterebiliriz.
0: Evet, aslında Tanrı'nın üzerine çıkarttığımız her türlü olgu değil mi? Evet. Her türlü kavram, her türlü durum Tanrı'ya eş koşma olarak adlandırılabilir. Ve biz belki sizin bahsettiğiniz gibi putperestliği sadece işte bir heykel yapıp onun önünde tapınmak gibi algılıyoruz ama aslında yaşamımızda bu gizli putlar yer alıyor olabilir dediğiniz gibi. Para olabilir, ideolojiler olabilir, farklı noktalar olabilir. Aslında vazgeçemeyeceğimizi düşündüğümüz her şeyi biz bugün Tanrı'ya şirk koşma, Allah'a eş koşma günahı olarak değerlendirebiliriz. Hristiyanlar peki Allah'a eş koşarlar mı Nuh Bey?
1: Aslında toplumumuzda böyle bir düşünce var. Hristiyanların Allah'a eş koştuğu konular var. Bu üç birlik inancı olması ya da kiliselerdeki ikonların, heykellerin ibadette kullanılması ya da bazı sembollerin kullanılmasını Allah'a eş koşmak olarak yorumlayan insanlarımız olabiliyor ama Hristiyanlar bu toplumumuzun yorumladığı gibi Allah'a eş koşmuyorlar aslında. Bu konuda bir yanlış anlama var. Bunu biraz açıklamak istiyorum. Üç birlik inancı Allah'a eş koşma değildir toplumumuzdaki bazı insanların düşündüğü gibi. Çünkü temel inançlarımızdan biri olan üçlü birlik baba, oğul, kutsal ruhun aslında özünde tek bir tanrı olduğu ama üç farklı tezahürde ortaya çıktığını ifade eden bir inanıştır. Ve bu Tanrı'nın o tek tanrılık inancını bozmuyor. Yani Tanrı eş koşma anlamına gelmiyor. Üçlü birlik inancı aslında Tanrı'nın birliğine de zarar vermiyor bu anlamda. Tabii insanlar bunu öyle düşünmese de bizim için tek Tanrı var ve biz tek Tanrı'ya iman ediyoruz. Ayrıca kiliselerdeki ikon heykellerle ilgili olarak insanlar putperestlik suçlaması yapabiliyor. Hristiyan bakış açısına göre aslında kiliselerdeki ikonlar görürsünüz kiliseye
0: İkonalar gittiği, değil mi?
1: İkonalar. İsa, Meryem ya da azizlerin resimlerini tasvir eden ikonaları görebiliyorsunuz. Bu Ortodoks ve Katolik kiliselerinde genellikle bu mezhebe ait kiliselerde bu figürleri görebiliyoruz. Ya da heykel kullanımı da aslında biraz daha çok Ortodoks'tan daha çok Katolik kiliselerinde heykel olarak ya da ibadetteki bir dekorasyon olarak da ibadethanelerdeki bir dekorasyon olarak kullanılıyor. Ama bunların asıl amaçları ibadet eden kişilere Tanrı'yı ve kutsal figürleri hatırlatma amacıyla kullanılıyor. Yani onlara tapınılmıyor. Onların önünde eğilip mum yakılması demesi onları bir put olarak görüp tapınmak değil. Sadece Tanrı'nın kutsal figürlerini hatırlatmak için ve Tanrı'nın kendisine değil Tanrı'nın yüceliğine götüren bir araç olarak görüyorlar. Ama bunu hatırlatmak istiyorum. Bu Hristiyanlıktaki bütün mezheplerde olan bir şey değil. Biz protestanlar olarak mesela bunları kilisemizde uygulamıyoruz. Bu tarz ikonaları ya da heykelleri bizim tapınmada kullanmıyoruz. Bizim görüşümüzde yüreğimizde Tanrı'yı arzulamak, dualarımızı işiten bir Tanrımız var, bizi cevaplayan bir Tanrı var. Bazı aracılara ya da bazı resimlere ihtiyacımız olmadan da biz ona yüreğimizde iman ederek gidebiliyoruz. Tabii onları suçlamak, yadırgamak değil. Onlar o şekilde Tanrı'ya daha çok saygınlığını ya da onu hatırlayıp ifade etmek istiyorlar. Ama Protestan olarak bizim böyle bir alışkanlığımız yok. Bu anlamda özetlemek gerekirse Hristiyanlar Tanrı'ya eş koşuyorlar mı sorusunda. Hristiyanlar tek tanrılı bir dindir. Tek Tanrı'ya inanıyorlar. Üç birlik inancı tek bir Tanrı'nın farklı yönlerini ifade ettiği için asla bir Tanrı'ya eş koşma değildir. İkonalar ya da heykellerin sadece birer ibadet aracı olduğunu söyleyebiliriz. Bu Katolik Ortodokslar açısından cevap vermek gerekirse. Ve toplumumuzda görülen İslam'daki görülen şirk anlamındaki Allah'a ortak koşmak değildir Hristiyanların yaptığı. Bu şekilde özetleyebiliriz.
0: Evet, aslında kutsal kitap içerisinde de zaten Tanrımız Rab, tek Rab'dir deniliyor. Bunu görüyoruz yasanın tekrarı bölümünde bu ifade var. Ve tabii ki İncil'de de yine Tanrı'nın tekliğine deniliyor. Hani hiçbir Hristiyan üçlü birliği üç ayrı Tanrı gibi algılamıyor ya da birden fazla Tanrı'ya tapınmıyor, böyle bir durum yok. Ya da bahsettiğiniz gibi normalde kutsal kitapta bir yeri yok bu, işte ikonolar gibi ya da çeşitli heykeller gibi, bunların bir kutsal kitapta bir yeri yok zaten. Ama yapan kişiler de işte diğer mezheplerden belki Katolik gibi, Ortodoks gibi kişiler de, onlar da zaten onu bir put olarak görmüyorlar. Ona put olarak önünde eğilmiyorlar aslında. Yaptıkları şey aslında onlara yine Rabbin yüceliğini belki hatırlatması oluyor. Bu konuya da net bir şekilde değinmiş olalım. Peki Tanrı'nın isteği nedir? Bu konuda çözüm ne olabilir? Yani şirk koşmamak için ne yapabiliriz?
1: Tanrı aslında kendisine ibadet etmesini, insanların kendisine ibadet etmesini ve tam bir sadakatle kendisine bağlı kalmasını ister. Öyle bir Tanrımız var. Ve eski anlaşma olsun, yeni anlaşmada olsun, Tanrı'nın vurguladığı şey budur. 10 emirin ilkinde Tanrı diyor zaten, benden başka Tanrın olmayacak diye. Yani tek bir Tanrı var, benden başka Tanrın olmayacak. Ve buna benzer bir şey de yapma. Hiçbir şeyi Tanrı olarak bir putlaştırma konusunda uyardığını söyleyebiliriz. Ya da öyle bir emir verdiğini söyleyebiliriz. Tanrı'nın birliği ilanı olan Şema diye bir şey var İsrail'de. Yani Tanrı'nın halkında küçüklüğünden ve iman itirafı gibi olan bir şey. Tanrı'nın tek Tanrı olduğunu, bu yasanın tekrarı 6. bölüm 4. ve 5. ayetlerde karşımıza çıkıyor. Genellikle bunu iman itirafı olarak çocuklarına öğretirlerdi ya da belirli toplantılarda bunu itiraf ederlerdi, ezberlerlerdi. İçerik şu: dinle ey İsrail, Tanrınız Rab, tek Rab'dir. Tanrının Rabbi bütün yüreğinde, bütün canına, bütün gücünde seveceksin. Burada vurguladığı gibi kutsal kitapta Tanrı'nın tek bir Rab olduğunu ve onu sevmemiz gerektiğini, bütün varlığımızla onu sevmemiz gerektiğini bize öğretiyor ve İncil'de yine aynı şekilde İsa Mesih tarafından bu vurguya tekrar değiniliyor. Evet. Markos 12. bölüm 29-30. ayetlere baktığımız zaman aslında tek Tanrı var. Tanrı'yı tüm yüreğimizde, tüm canımızda, tüm aklımızda sevmemizin bu onun en büyük bir emir olduğunu İsa Mesih hatırlatıyor. Ama şirk meselesinin çözümü konusuna gelirsek en önemli çözüm İsa Mesih'e iman etmek aslında. Çünkü Hristiyanlıkta şirkin çözümü İsa Mesih aracılığıyla Tanrı ile doğru bir ilişki kurabiliriz. İncil'e göre Tanrı insanları kendisiyle barıştırmaya çalışmıştır. Ve bu barış için İsa Mesih çarmıhta sunduğu kurban sayesinde mümkündür. Yuhanna 3. bölüm 16. ayete baktığımız zaman Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenler hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Bu çok iyi bildiğimiz bir ayet. Ve İsa Mesih insanın Tanrı ile olan ayrılığını ortadan kaldıran bir aracıdır ve İnsanın kurtuluşu yalnız Tanrı'nın lütfuna ve İsa'ya olan imana dayanıyor. Ve bizim bu şirk meselesini, Tanrı'ya eş koşma meselesinin çözümü İsa Mesih'e iman etmek. Çünkü İsa Mesih aracıyla Tanrı'yla ilişki kurabiliyoruz. İkinci bir çözümse gerçek tapınma ve tövbedir. Çünkü Hristiyanlıkta bu şirk meselesine çözüm olarak gerçek tapınmaya dönmek, tövbe etmek kelimesi aslında yüreğimizi, amacımızı Tanrı'ya çevirmek, yaşam hedefimizi Tanrı'ya çevirmek anlamına geliyor. Yani tövbe demek kişinin Tanrı'ya dönmesi, yaşamını yeniden düzenlemesi anlamına geliyor. Tanrı'ya eş koşmanın en önemli şeyi Tanrı'ya verilecek övgüyü ona vermemek, başka şeye vermektir. Eğer bunun çözümü ise nedir? yan Tanrı'nın önüne gidip onu gerçekten bütün içtenliğinle tapınıp ona övgü sunmaktır. Ve eğer öyle bir günah işlemişsen Tanrı'ya şu Tanrı gibi olabilmek ya da başka sıfatları oraya Tanrı'nın yerine koymuşsan bundan tövbe etmek insanın hayatında bir çözüm noktası olacak.
0: Evet. İsterseniz burada bir kısa ara verelim, bir virgül koyalım. Aranın ardından tekrar bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara.

0: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Manat'a dinleyerek doğru adrestesin.
1: Hristiyanlık tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Kıymetli dinleyenler, Günah ve Erdem programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün Allah'a eş koşmak ve kul olmak konularını konuşuyoruz. Tanrı'yı yüceltmek konularını konuşuyoruz. Bugün aslında bu konu hakkında sorularınız olursa lütfen bizlere soru@radyomaranata.com adresinden gönderin. Sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Onu da tekrardan hatırlatmış olayım sizlere. Öyle ki bu konularda sorularınız varsa çekinmeden bizlerle paylaşabilirsiniz. İlk yarıda aslında Nuh Bey ile konuştuk. Allah'a eş koşmak, şirk koşmayı biraz tanımladı Nuh Bey bizim için. Ve bu konuda Tanrı'nın isteği nedir, ona baktık. Ve sormak istiyorum. Allah'a eş koşmak günahının yerine hangi erdemi koyabiliriz?
1: Tanrı'ya Allah'a eş koşmak günahın yerine koyabileceğimiz erdemler aslında Tanrı'ya kul olmak. Çünkü Tanrı yerine geçmek değil, Tanrı'ya kul olmak. Onun egemen bir güç olduğunu, onun senin Tanrın olduğunu kabul etmek anlamında geliyor. Ve aynı zamanda bizler İsa Mesih yeryüzüne geldiği zaman tamamen insan ve tamamen Tanrı olarak yani bu özellikle geldi ve sadece tanrısal açıyı bize göstermedi. Bir insan olarak nasıl yaşamamız gerektiğini gösterdi. O tanrılığını, ululuğunu bir yana bıraktı ve ne yaptı? Tanrı'nın önünde yani bir kul özünde geldi değil mi? Ve bize nasıl yaşamamız gerektiğini gösterirken bizler Tanrı'nın sözüne itaat eden, onun isteklerini yerine getiren bir kul olmamız gerekiyor. Tanrı'ya eş koşmak günahının yerine biz Tanrı'ya kul olma erdemini hayatımızda uygulayabiliriz. Bu Tanrı'nın iradesine tam bir bağlılık içinde yaşamak anlamına geliyor ve İsa Mesih'in öğretişlerine baktığınız zaman Markos 10. bölüm 45. ayette şöyle bir söylüyor: İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Yani kul özünü alırken hizmet edilmek değil, bu hizmet edecek bir varlık varsa o da Tanrı'dır. Ve bizler hizmet eden, kul özünü alan varlıklar olarak yaşamalıyız. Tanrı'nın otoritesini kabul etmeliyiz ve onun önündeki, onun iradesini, onun amacını, onun isteğini hayatımızda uygulayarak bunu yapabiliriz. Bir diğer şey aslında... Az önce de değindim ama Tanrı'yı yüceltmek, Tanrı'ya tapınmak bu günahın yerine koyabileceğimiz en önemli erdemlerden biridir. İnsanın temel görevi de aslında Tanrı'yı yüceltmek, Tanrı'ya tapınmaktır. Paulus Tanrı'yı yüceltmeyi insanın yaratılış amacı olarak tanımlıyor. Biz 1. Korintliler 10. bölüm 31. ayete baktığımız zaman ne yer, ne içerseniz, ne yaparsanız her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın ve sadece bu erdem ibadet etmekle sınırlı değil, aslında yaşamımızın her alanında Tanrı'nın onurlandırması anlamına da geliyor. Tanrı'yı yüceltmek demek sadece kiliseye gidip ya da ibadethaneye gidip tapınmakla bitmiyor. Hayatımızın her alanında Tanrı'yı onurlandırmak, bu iki erdemi hayatımızda uygulayabiliriz. Buna bağlı olarak imanı da ekleyebiliriz, sadakat da olabilir, alçak gönüllü olmak da olabilir. Çünkü alçak gönüllülük erdemi Tanrı'nın büyüklüğü karşısında kendini alçaltmak ve onun iradesine teslim olmak anlamına geliyor. Bunun gibi sevgi erdemini de ekleyebiliriz. Daha birçok erdemleri ekleyebiliriz ama temel olarak bizim konuşmamız istediğim erdem, konuştuğum erdem Tanrı'ya kul olmak ve Tanrı'yı yüceltmek.
0: Peki Tanrı'nın birliği inancı, yani Tanrı'nın bir olduğunu bilmek, buna inanmak ve bunu aslında yaşamımızda uygulamak, hatırlamak toplumu nasıl etkiler ve şekillendirir?
1: Tanrı'nın birliği inancı aslında toplumda evrensel bir ahlaki standart getirdi. Yani Hristiyanlar Tanrı'nın birliğini kabul ederek onun iradesine uygun yaşamaya çalışıyor. Bu toplum üyeleri arasında adalet, dürüstlük, sevgi gibi erdemlerin yayılmasını teşvik ediyor diyebiliriz. Efesliler 4. bölüm 5. ve 6. ayetlere baktığımız zaman çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi beden bir, ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün olan her şeyde ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir. Yani evrensel bir ahlaki standart oluşuyor ve Tanrı'da, amaçta, yaşantıda bir amaçta yaşamaya başlıyoruz. Yani toplumsal olarak iyi bir amaç için bir araya gelip birleşebiliyoruz ve bu amaç için fikirlerimizi ortak yapabiliyoruz diyebilirim. Aynı zamanda toplumsal adaleti ve eşitliliğe teşvik edebilir bu Tanrı'nın birliği. Her insanın onu yarattığı bir varlık olarak eşit değere sahip olduğunu vurguluyor bu düşünce. Toplumdaki ayrımcılığı ve sınıf farklılıklarını reddediyor. Bu çok önemli bence ve Pavlus'un Galatyalılar Kilisesi'ne vurguladığı bir nokta var. Diyor ki artık ne Yahudi, ne Grek, ne köle, ne özgür, ne erkek, ne dişi ayrımı var. Hepsi Mesih İsa'da birsiniz. Tanrı'nın birliğine inandığımız zaman, bu üç birlik kavramına da inandığımız zaman bizler insanlar arasında ayrım yapmıyoruz, ayrım yapamıyoruz. Ayrımcılığı ve sınıf farklılıklarını reddediyoruz. Çünkü sen kadınsın, sen erkeksin, yok sen kölesin. Eskiden köle patron ilişkileri vardı. Tabii bugün patron işçi ilişkisini de örnek gösterebiliriz ama eskiden kölelik olduğu için biraz daha bu vurgulanıyordu. Köle de olsan, kadın da olsan, çocuk da olsan toplumda Tanrı'nın önünde eşit olduğunu vurgulayan bir değer ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ve aynı zamanda bu Tanrı'nın birliği toplumu hangi konuda daha çok etkiliyor? Barışı ve birlikteliği destekliyor. Tanrı'nın birliği inancı bireylerin ortak bir Tanrı'ya bağlı olduklarını anlamalarını sağlıyor. Bu insanların bölünmelerin ötesine geçme ve birlik barış içinde yaşamaya yönlendiriyor. Efesliler Kilisesi'nde Pavlus'un vurguladığı bir şey var. Ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin. Yani Hristiyanlar bu inançla topluluk içinde ve diğer topluluklarla ilişkilerinde barışı sağlamak için çalışıyorlar. Tanrı bizi barış, onun birliği, üç birlik içerisinde bir barış, bir esenlik, bir paydaşlık var. Ve bunun gibi Tanrı'nın birliğine inandığımız zaman da bizim topluluğumuzda da bu ortak bir şekilde ortaya çıkabiliyor barış içinde yaşamak.
0: Evet, toplum nasıl etkilediğini sordum, nasıl şekillendirdiğini sordum. Belki şey de anlamak gerekiyor, Tanrı'nın birliğini anlamamız Tanrı ile olan ilişkimizi nasıl etkiler? Yani Tanrı'yı deneyimleme konusunda, Tanrı ile o deneyimleri yaşama konusunda. Çünkü biz biliyoruz ki aslında tek ve yaşayan bir Tanrı var, diri bir Tanrı var. Yani kutsal kitapta sadece o kelimelerde yazan değil, aynı zamanda yaşayan bir Tanrı var. Yani oradaki sözler canlı sözlerdir, yaşamımıza etki eden sözlerdir. Ve aynı zamanda Tanrı bugün bizimle o kişisel tecrübeyi, deneyimi yaşamamıza fırsat vermektedir. O zaman Tanrı'nın birliğini anlamamız Tanrı ile olan ilişkimizi nasıl etkiliyor?
1: Çok derin etkileyeceğini düşünüyorum. Tek Tanrı'ya, yani Tanrı'nın birliğine inanmamız. Bu Tanrı'ya olan bağlılığımızı ve güvenimizi geliştirecek, pekiştirecektir. Çünkü onun tek ve mutlak otorite olduğunu kavradığımız zaman ona tam bir güven, bağlılık geliştirebiliriz. Yani onun tek bir Tanrı olduğunu, diri yaşayan Tanrı olduğunu bildiğimiz zaman ona olan güvenimizin, onun değişmezliği, onun sonsuzluğu, onunla ilgili bütün sıfatları göz önünde bulundurduğumuz zaman ona olan güvenimiz, bağlılığımız artacaktır. Ve bu anlayış başka bir güce veya varlığa ihtiyaç duymadan yalnızca Tanrı'ya yönelmemizi ve ona güvenmemizi arttırmasına aracı olacaktır. Bir diğer şey de daha samimi ve derin bir ibadet ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Yani evet. Tanrı'nın birliğini anlamak, onun tek Tanrı olduğunu kabul etmemiz, ibadetimizin sadece ona yönlendirmemizi sağlayacaktır. Bu da daha samimi ve derin bir ibadet teşvik edecektir. Hatta Matta 4. bölüm 10. ayete baktığı zaman İsa Mesih, o şeytan onu denemeye kalktığı zaman da, bana tapınacaksın dediği zaman da, elimde diz çökeceksin dediği zaman da, orada İsa Mesih'in söylediği neydi? Rab Tanrı'na tapın, yalnız ona kulluk et. Yani Tanrı'nın birliğine inandığımız zaman sadece ona tapınıp ona kulluk ederek onunla daha samimi, daha derin bir ilişki yaşayabiliriz. Onun sevgi dolu bir baba olduğu gerçeğini de anlayabiliriz. Tanrı'nın birliğine baktığımız zaman bu bizim Tanrı ile ilişkimizdeki korkuya değil de ilişkimiz onunla sevgiye dayanmasını sağlayacaktır. 1. Korintiler 8. bölüm 6. ayete baktığımızda burada örnek vermek istiyorum. Bizim için tek bir Tanrı baba vardır. O her şeyin kaynağıdır. Bizler onun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, o da İsa Mesih'tir. Ve bu onun bize olan sevgisini fark ettikçe o birliğinde, bu da bizim ona olan sevgimizin, o Tanrı'ya olan sevgimizin daha çok derinleşmesini, ona korkuyla değil büyük bir sevgiyle yaklaşmamıza yardımcı olacaktır diye söyleyebiliriz.
0: Evet. Peki İsa'da bu tek Tanrı öğretisini nasıl görüyoruz Nuh Bey? İsa bize bu konuda ne öğretiyor?
1: İsa Tanrı'nın insan bedeninde somut bir tezahürüdür aslında. Bu anlamda baktığımız zaman Tanrı'nın birliğini insanlıkla ilişki kurmak için İsa'da görünür hale geldiğini gösteriyor. Yuhanna 1. bölüm 1. ayette diyor ya, başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve Tanrı'ydı, söz insan olup aramızda yaşadı. Aslında İsa Tanrı'nın görünür halde yeryüzüne gelme hali olduğu için İsa'nın varlığı Tanrı'nın birliğini insanlıkça anlaşılır kılan ve bunu somutlaştıran bir örnek olduğunu söyleyebiliriz. İsa Tanrı'nın birliğini açıkça bize öğretiyor, sözleriyle öğretiyor. Ben ve Baba biriz dediği evet. gibi ve aynı zamanda Tanrı'nın bir olduğunu açıkça gösteren eski anlaşmadaki o tek Tanrı inancını sürdürüp güçlendirmesinden görüyoruz Markus'ta. 12. bölüm 29. ayette diyor ki en önemlisi şudur dinle İsrail Tanrınız Rab tek Rab'dir. Yani eski anlaşmada vurgulan o tek Tanrı inancını İsa Mesih de halka bunu vurguluyor ve Tanrı'nın birliği olan inancı teşvik ediyor ve bunun devamını sağladığını görüyoruz. Üç birlikte Tanrı'nın birliğini görüyoruz. Bu İsa'nın Baba Tanrı'ya özdeş olduğunu ve Tanrı'nın birliğini bu ilişki içerisinde anladığını vurguluyoruz. Az önce de ben vurguladığım bir nokta vardı. Yuhanna 10. ve 30. ayette İsa Baba ile olan birlikteliğini ben ve Baba biriz demişti. Ve bu ayet İsa'nın Baba Tanrı ile aynı özde olduğunu ve tek Tanrı'nın bir parçası olduğunu bize açıkça gösterebiliyor. Bir noktaya daha değinmek istiyorum. İsa'nın kurtuluş ve Tanrı yakınlaşmanın bir yoludur. Yani bizler Tanrı'nın birliğini İsa aracıyla insanlara kurtuluş getirmiş olduğuna iman ediyoruz. Çünkü bu tek Tanrı'ya erişim yolunun İsa'dan geçtiğini gösteriyor. Bizim sık sık vurguladığımız bir ayet var Yuhanna 14. bölüm 6. ayette. Ben yol gerçek yaşam benim aracım olmadan kimse babaya gelemez diye. Yani bizler İsa Mesih'in aracılığıyla babaya gidebiliyoruz, evet. kurtuluşa kavuşabiliyoruz. Bu da Tanrı'nın birliğinin İsa aracıyla insanlara kurtuluş getirdiğini vurgulayan noktadır.
0: Çok teşekkür ediyoruz Nuh Bey. Ağzınıza sağlık. Bir programın daha sonuna geldik aslında. Günah ve Erdem'de bugün Allah'a eş koşmak ve kul olmak konularını ele aldık. Şirk günahının yerine nasıl kul olmayı koyabileceğimizden bahsetti Nuh Bey. Ve bu konularda sorularınız varsa bizlere soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Bunu hatırlatmış olayım tekrardan. Aynı zamanda tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak da bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere, esenlikler.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Tanrı'dan kaçanlar.
1: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
2: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
0: Tanrı'dan uzak olanlar.
3: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
4: Bir umutsuzluğum vardı.
2: Çok bencil bir insandım.
0: Tanrı'yı arayanlar.
3: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
4: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
1: İncil'i okumaya başladım.
0: Tanrı'yla tanışanlar.
1: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
3: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
4: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
5: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
0: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor.
6: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar birlikteyiz. Ben Daniel'le birlikte Tanrı'yla Tanışanlar programındayız. Bugün ziyaretçimiz var, aramızda misafirimiz var. Bu misafirimiz Hatay'dan geliyor. Sevgili Paul kardeşimiz bizimle birlikte. Onu tanıyalım öncelikle. Nereden gelmiş, ne yapıyor, geçmiş hayatı nasıldı, nelerle uğraşıyor? Kısaca biraz kendinden söz edebilir misin sevgili Paul kardeş?
7: Evet, ben Hatay'dan geldim. Hatay Altınözü ilçesinde yaşıyorum uzun zamandır. İş olarak oto kiralama işi yapıyorum 4-5 yıldır. Aynı zamanda işte dediğim gibi hem Antakya hem Samandağ hem Altınözü'nde hizmet ediyorum kiliselerde.
6: Çok iyi. Evet, Rab bizi çağırdı ve kendi hizmetinde kullanıyor. O zaman ikinci soruma geçeyim sevgili Paul kardeşim. İsa Mesih'e iman etmeden önce, kalbini ona açmadan önce nasıl bir hayatın vardı? Nasıl yaşıyordun? Bu geçmişin nasıldı? Tanrı'yla tanışmadan, karşılaşmadan önce o senin hayatını nasıl değiştirdi? Ama bize kısaca bahsedebilirsen nasıl bir hayat yaşıyordun?
7: Tabii ki. Ben 17 yaşında, aslında çok genç yaşta İsa Mesih'i kabul ettim. Ama ondan sonraki hayatım, yani ondan önceki hayatım yine bir kilisedeydim. Yani çoğu zamanlarımı hep kilisede geçirirdim. İşte okul vardı, kilise vardı. Ama o zamanlarda benim babam yine İncil'i çok okuyordu, araştırıyordu ve her zaman benim okula gittiğim dönemlerde bile çantama bir İncil koyardı. Geldiğimizde her zaman beraber ayetler falan okurduk. Aynı zamanda dediğim gibi o yerdeki bir kiliseye katılıyordum, gidiyordum düzenli bir şekilde ve hatta o kadar çok şeydi ki, yani bana artık ileride işte beni gönderip papaz yapma planları bile vardı. Yani öyle görüyorlardı artık. Ta ki bu Mesih'le tanışana kadar böyleydi.
6: Evet, o zaman yani kilise cemaatinde büyüyordun, orada öğreniyordun bazı şeyleri. Peki kişiliğin hakkında biraz daha söz edebilir misin? Nasıl biriydin? İçe dönük biri miydin? Öfkeli biri miydin? Sakin biri miydin? Nasıl biriydin o zamanlar?
7: Evet, çok sakin biriydim. Aileme de çok itaat eden biriydim. Yani hiç böyle şeyimi hatırlamıyorum, böyle işte yaramazlık ya da böyle hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani çok sakindim. Dediğim gibi sadece bir okul hayatım vardı, bir kilise hayatım vardı. Zaten okulu tamamlamadığım için meslek işi yapmaya başladım. Berberlik falan yapmaya başladım. Yani o zamana kadar hep böyle geçti.
6: Evet, bu İsa Mesih'i tam olarak tanımadan önceki yaşamınızdı. O zaman şunu sorayım, yani İsa Mesih'i tanıdıktan sonra hayatınızda ne oldu? Nasıl onu tanıdınız? İsa Mesih sizin hayatınızda ne gibi etkileri oldu? Onu tanımak için ne gibi olaylarla karşılaştınız?
7: Yani dediğim gibi ben zaten küçüklüğümden beri Tanrı'yı çok seven ve onu arayan, ona hizmet eden biriydim. Ama hatta bir gün biz orada gittiğim kilise olarak hani dedik ki şey yapalım, yani işte İncil'i okuyalım, aramızda tartışalım diye. O zaman büyük bir genç grubu gelmeye başladı o İncil derslerine. Aşağı yukarı 70-75'e yakın genç toplanıyorduk. O aralar işte İncil dersleri falan yapıyorduk. Ama maalesef, yani tamam biz bunu yaparken, yani bize o zamanlarda öncülük eden, yani bizi yönlendiren bir abimiz de yoktu. Yani biz kendi aramızda sadece bölümünü okuyup öyle konuşuyorduk. Bu biraz böyle sürdü. Ondan sonra benim bir arkadaşım vardı. Çok yakın bir arkadaşım. Bu arkadaşım Yahu şahidi oldu. Yani bu aslında çok sapkın bir öğreti peşinde gidiyorlar. Yani doğru bir şekilde değil. O bu zaman içinde, çok kısa süre içinde, yani kutsal kitabı çok okuyup araştırmaya başladı. Ve artık o okuyup araştırınca bu defa ayetler getirip işte bana gösteriyordu. Yani işte siz kilisede böyle yapıyorsunuz ama İncil şöyle söylüyor. Siz şunu yapıyorsunuz ama İncil farklı bir şey söylüyor. O zaman ben ciddi anlamda kutsal kitabı çok iyi okumaya ve araştırmaya başladım. Niye? Artık aslında inanmaktan çok bu defa ona karşı kendimi savunmak için, yani inancımı savunmak için bu defa işte ona karşı ayetler çıkarmaya başladım. Ve o ara ciddi anlamda gerçekten kutsal kitabı, İncil'i çok iyi okuyup araştırmaya, analiz etmeye başladım. Bu böyle olunca tabii o zamanlar artık ben maalesef onu bırakıp bu defa kendi gittiğim kiliseyi sorgulamaya başladım. Yani çünkü öyle bir noktaya geldim ki ya gittiğim kilise doğru ya kutsal kitap doğruydu. Çünkü bazı yerlerde tamamen zıt oluyor ve çelişiyordu. Yani hangisi doğru o zaman olmuyordu. Yani bu defa gelip sorular soruyordum. Yani kafama takılan soruları gerçekten içtenlikle soruyordum. Öğrenmek için soruyordum. Ama maalesef benim kilise, gittiğim kilisenin önderleri, büyükleri mantıklı bir cevap veremiyorlardı. Yani bir türlü işin içinden çıkamıyorlar. Çünkü verecek aslında cevaplar da yoktu. Aha. Asıl problem oydu. O zaman yani hala ben okumaya başladım. O zaman çünkü bahsettiğimiz bu yavaş ayetleri gerçekten bunlar o öğrettiği çok fazla yaymaya başladılar. Herkesle konuşmaya başladılar. Ve tamam biz Hristiyan bir mahalledeyiz. Yani ama hiç kimsenin kutsal kitap bilgisi yok. Bunun için onları kandırmak çok kolay olacaktı. Onların işte aklını çelmek çok kolay olacaktı. O zaman dedik ki biz hani kutsal kitabı gerçekten çok iyi öğrenelim ve herkese öğretelim ki en azından herkes bunlarla karşılaştığı zaman bir verecek cevabı olsun. Ama bu zaman içinde dediğim gibi yani benim de kafam çok karıştı gittiğim kiliseyle alakalı. Çünkü dediğim gibi sorularıma kilisemden hiç yanıt alamıyorum. Ama en azından gençlere katılıyorum ki gençler en azından kutsal kitabı iyi okusunlar, iyi bilsinler ki bu gelecek sorulara her zaman hazırlıklı olsunlar.
8: Peki çok güzel. Şunu sormak istiyorum, yani o dönemde bu araştırma ve bu sorgulama döneminde bir çelişki yaşıyor muydun? Yani nasıl bir çelişki yaşıyordun? İnsanın kimliğiyle ilgili mi, Tanrı'nın Tanrı'yla ilgili bir çelişki mi yaşıyordun? Bu nasıldı? Bize biraz anlatabilir misin?
7: Tabii ki, yani Tanrı'nın varlığıyla alakalı hiçbir zaman bir çelişki yaşamadım. Sadece yaşadığım çelişki, yani çocukluğumdan beri gittiğim işte hizmet ettiğim kilisede ki yapılan şeylerle kutsal kitaptaki söylenenlerin uyuşmaması. Yani bir noktaya geliyorsunuz, diyorsunuz ki ya bu doğru ya şu doğru. Birini seçmek durumundayız. Yani kutsal kitabın doğru olacağını dan eminim. Çünkü tamam ne olursa olsun ben Tanrı sözünün yani çocukluğumdan beri çünkü okuyup araştırıyorum. Yani kesinlikle yanılmayacaktır. Doğru olan kesinlikle Tanrı sözüdür. Ama bu defa işte kilisenin o zaman doktrini ya da yaptıkları şeyler niye böyle? İşte bu sorulara bir türlü yanıt alamıyordum.
8: Evet, anladım. O zaman bir soru daha sorayım. İsa Mesih'i nasıl tanıdın? Onu hayatına nasıl aldın? Biraz da bundan söz edebilir misin?
7: İşte o dönemler yani tam şey içindeydim. Yani sürekli zaten benim her zaman herkesle paylaştığım bir ayet vardır. Tanrı'yı bütün yüreğiniz ararsanız bulacaksınız. Yani ben tam o dönemin içindeydim. Yani o kafa karışıklığının içinde yani neyin doğru olduğunu gerçekten çok büyük arzuyla istiyordum Tanrı'dan. Hatta dua ediyordum. Rab gerçekten yani görmek istiyorum hani doğru nedir? Yani tamam belli bir yaşa kadar bir inanca mensuptum ve bu şekilde kabul ediyordum ama senin sözün başka bir şey söylüyor. Onun için yani bunun için dua ederken işte o aralar Selim abiler vardı, Selim kardeşler evde toplanıyorlardı. Bu defa onlara katılmaya başladım. En azından işte Yani çünkü bir arayış içindeyiz. Kim olursa olsun onlarla gitmek istiyordum. Onlara katıldığım zaman evet yani oradaki kardeşler yani gerçekten tamam çok da daha yani şey olmamalarına rağmen mantıklı cevaplar veriyorlardı. Kafamdaki sorulara yavaş yavaş cevap alabiliyordum orada. Bu bana daha uygun geliyordu ve o zaman belirli bir süre onlarla katılmaya başladım. Onlar o zamanlar çarşamba ve cumartesi günleri toplanıyorlardı. Ben de onlara katılıyordum o aralar. Ama bu defa onlara katılırken de yani kiliseden kopmak istemiyordum. Yani kiliseye devam ediyordum diğer kiliseye. Ama artık oraya katıldığım için bu defa gittiğim kilise tepki göstermeye başladı. Hatta beni 3 defa kovdular oradan. Yani bir kere oranın önderi, bir kere heyet olarak. Çünkü dediğim gibi yani bir gün hatırlıyorum bütün heyet toplandı, yaşlı başlı adamlar. Ben daha 16-17 yaşlarındayım. Beni aralarına aldılar ve güya işte bana işte tamam hani sorularıma cevap vermek istiyorlar diye bir haber gönderdiler. Onun için oraya gittim. Ve o zamanlar Almanya'dan yine bir önder gelmişti, onlara katılmıştı. Gittim, oturduk, herkes böyle bir yuvarlak yapmıştı. Ben de ortada oturuyordum. Daha ben hiçbir soru sormadan Almanya'dan gelen önder işte söze başladı ve İsa Mesih'in doğumundan başladı. İşte bir şeyler anlatmaya, paylaşmaya başladı. Ondan sonra dedi ki işte İsa Mesih 40 gün 40 gece oruç zamanına geldiğinde sadece kuru üzüm yedi diye inanıyorlar. Yani İsa Mesih 40 gün 40 gece hiçbir şey yemedi kutsal kitap derken onlar diyor ki yok kuru üzüm yedi bu şey olarak. Ben o anda sadece yani gerçekten hiçbir şekilde saygısızlık etmedim. Elimi kaldırıp ona bir soru sormak istedim. Yani ve dedim ki yani bunu sizi eleştirmek için sormuyorum. Sadece öğrenmek istiyorum. Siz şimdi dedim bir cümle kullandınız. İşte kuru üzüm dediniz. Sadece dedim bu nerede yazıyor? Bu sorunun üzerine oradaki önder çok öfkelendi. Ve gerçekten bir hikaye anlattı bana. İşte sen dün mü çıktın, bugün bana mı öğreteceksin diye bir hikaye, ağza alınmayacak bir hikaye. O zaman ortalık karıştı. Ben dedim ki yani benim sorumun cevabı bu değil. O zaman biraz ortalık karıştı. İşte her iki kafadan bir ses çıkmaya başladı. O anda heyetten biri kutsal kitabı alıp kolumun altına koydu. Dedi ki ya bu doktrinlere uyarsın ya da bir daha bu kiliseye gelmeyeceksin.
8: Peki o zaman bazı hayal kırıklıkları yaşadın. Peki bundan sonra ne oldu, neler yaşadın?
7: Tabii ki zaten bu olaylardan sonra yani diğer kardeşlere katılmaya başladım. Yani çünkü artık hissettim ki istemiyorlar. Yani bu bir değil iki üç defa oradan kovuldum. O zaman zaten Selim kardeşlerle birlikte toplanmaya başladık. Yani yine hala bir süre gidip geliyordum. Yani daha tam olarak yani... tamam her şey en azından orada iyi bir ortam vardı. İlahiler söyleniyordu, Tanrı yüceliyordu. Sorularıma mantıklı cevaplar alıyordum. Tanrı sözü paylaşıyordu. Bu benim için çok çok iyiydi. Ne zaman işte Almanya'dan bir kardeş gelmişti bize. Mardin asıllı Lahdo diye bir kardeş. O bize o gün kaybolan oğul hikayesini anlatmıştı, paylaşmıştı. O benim yani dönüm noktam oldu diyebilirim. Yani benim hayatımın tam değiştiği andı. O kadar güzel anlatmıştı ki ben o gece zaten karar verdim. Yani hayatımı Rab'be teslim ettim. O kaybolan oğul gibi ben de bir o dönüşü yapıp o gece Rab'in önünde oturdum. İşte günahlarımı itiraf ettim. Tövbe ettim ve onu hayatıma Rab'be kurtarıcı olarak çağırdım. O gece uyuyamadım. Yani hani o sevinci ilk başta da paylaşmıştık. Yani tarif etmek mümkün değil. Gerçekten mümkün değil. Çünkü bu dünyanın yaratıcısı, her şeye kadir Tanrı alçalıyor ve geliyor yüreğinizde oturuyor. Ya bu nasıl tarif edilebilir? Yani beni yaratan Tanrı, bana şekil veren Tanrı'nın kendisi geliyor ve benimle birlikte artık yüreğinde. Bir ayet var Vahiy 3. bölüm 20. ayet belki hepimiz hatırlıyoruz. İşte kapıda durmuş ve çalıyorum diyor. Eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla ve o benimle akşam yemeği yiyeceğiz. Yani dünyanın yaratıcısı böyle bir şey yapıyor. Yani bunun hani gerçekten tarif edecek sözler maalesef bu sevinci tarif edecek sözler maalesef yok. Yani çok büyük bir sevinçti. Hayatının tamamen değiştiği. Yani illaki biz yani her ne kadar iyi insanlar olursak olalım hayatımızda düzelmesi olmaması gereken illaki şeyler vardır. İşte biz onu hayatımıza çağırdığımız zaman o hayatımıza giriyor ve o artık hayatımızı kendi istediği gibi istediği şekle sokuyor. Olmaması gereken şeyleri kaldırıyor. Olması gereken şeyleri zaten kendisi tamamlıyor, koyuyor. İşte o zaman biz Tanrı'nın çocukları olarak ona yaraşır bir hayat yaşamaya başlıyoruz.
8: Amin. Evet Rab, senin hayatında çok çalışmış bir şekilde insanlara bereket olmuşsun, bu zorlukları da aşmışsın. O zaman müjdeyi peki başka insanlara paylaştın mı? Bu sevincini, Rabbin sana verdiği sevinci başka insanlarla paylaştın mı? Paylaştığın zaman bazı zorluklarla da karşılaştın mı?
7: Tabii ki yani o sevinci artık yaşadıktan sonra yerinde durmak mümkün değildi. Yani istiyor ki insan herkese gitsin, bu sevinci paylaşsın. Çünkü inanılmaz bir şeydi. Yani dediğim gibi biz ne kadar anlatırsak anlatalım bu sevinci yaşamadan anlamak mümkün değil. Yani o kişi ne zaman o sevinci yaşar ancak o zaman anlar. Yani mezmur yazarı diyor ki tadın ve görün Rab neyidir diyor. Yani ne zaman anlayabiliriz o tadı? Tattıktan sonra. Yani biz bunu tatmadan biz tabii ki konuşuyoruz, anlatmaya çalışıyoruz ama onu tatmadan bunu anlamak mümkün değil. Bunu yani illaki her imanlının hayatında olduğu gibi de iblis tabii ki rahat durmayacaktır. Ama benim aile tarafından hiçbir problem yoktu. Çünkü onlar da zaten bunu kabullenmişlerdi daha ben bunu kabul etmeden. Yani ailem açısından hiçbir problem yoktu. Ama tabii ki çevre artık farklı gözle bakmaya başlıyor. İşte sen dinini değiştirdin, sen para karşılığı kendini sattın gibi birçok tabii şeyler artık kulaklarımıza gelmeye başladı. Yani işte bizi para almakla, dinimizi satmakla, değiştirmekle sürekli suçladılar hep. Bunlar her zaman oldu. Hala da devam ediyor. Yani şu ana kadar bile oradaki mahallemizde durum pek farklı değil. Muhtemelen Rab'e gidene kadar da bu hep böyle olacaktır. Niye? Çünkü hani ruhsal bir savaşın içindeyiz aslında. Hep böyle olacaktır.
8: Evet, Rab hayatında gerçekten işlemiş. Bu sevinci aldın, yaşadın. Rabbin vermiş olduğu bu sevinç senin hayatındaydı. Peki şunu sorsam son bir soru olarak. İsa Mesih'i nasıl tanımlarsın? İsa Mesih'i sana sorsalar onun hakkında ne derdin?
7: Yani İsa Mesih ya benim için çok bir kurtarıcı, yani en basit, yani beni bulunduğum durumdan kurtaran kişidir. Yani en önemlisi beni günahlarımdan özgür kılan kişidir. Yani bu çok önemli bir şeydir. Yani ki, çünkü biz insan olarak Tanrı'ya ulaşmamız mümkün değil. Yani bir aracıya ihtiyacımız var ve Tanrı sözü der ki tek aracı var, o da Rab İsa Mesih'tir. Yani onunla tanışmak hayatımızın tamamen değişmesi demek. Yani kölelikten özgürlüğe kavuşmak demek. Günahlarımızın tamamen kaldırılması demek. Yani İsa Mesih zaten her şeydir benim için.
8: Hamdolsun İsa Mesih bizim hayatımıza girdi ve dediğin gibi gerçekten o bizim her şeyimizdir. O bizim hayatımızdadır. Bizi değiştirir, bizi yeniler ve bizi kendi yanına almak için bize yer hazırlamaya gitmiştir. Bu yüzden biz Rabb'e şükrediyoruz. Evet sevgili Paul kardeşim, çok teşekkür ediyorum buraya geldin ta Hatay'dan ve bu Tanrı'yla Tanışanlar programında bize katıldın. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Rabb seni, bulunduğun yeri Hatay'ı bol bol bereketlesin. Teşekkür ederiz. Evet sevgili dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Tanrı'yla Tanışanlar programındaydınız. Bu konu üzerinde bize görüşlerinizi iletmek istiyorsanız bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Yayınlarımızı YouTube üzerinden de dinleyebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyorum.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz?

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz. En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapmayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde bilime yaklaşımı konuşacağız birlikte. Stüdyo konuğum Pastör İlyas Uyar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk değerli kardeşim.
0: Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum hemen. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, bilime yaklaşımı konuşacağız bugün. Genel olarak dinin ve bilimin birbirine karşıt olduğu düşüncesi var insanlarda. Bazı insanlar ya bilime ya da dine inanmak gerektiğini düşünüyorlar. Bugün Hristiyanlığın bilime yaklaşımı ve bazı bilimsel uygulamaların, çalışmaların Hristiyan ahlakı açısından nasıl bakabileceğimizi konuşacağız. İlk olarak İlyas Bey şunu sormak istiyorum. Hristiyanlık bilimi reddeder mi? Bilime karşı mıdır? Hristiyanlığın bilime yaklaşımı nedir?
1: Hayır, Hristiyanlık bilime karşı değildir. Programı kapatabiliriz. Kardeşim, Hristiyanlık tabii ki bilime karşı değildir. Şimdi değerli kardeşim, mesela doğada uyanıyorsun, büyütülmüşsün ve doğayı anlamaya çalışıyorsun. Yani şehrin içerisinde büyümedin, büyük bir böyle yeşil bir alan, ağaçlarla dolu bir alanda yaşıyorsun. Ailen de orada. Dünyayı nasıl tanırsın? Dünyayı renkli bir yer değil mi? Canlılıkla dolu bir yer olarak tanırsın ve yavaş yavaş o canlılığı incelemeye başlarsın. İşte orada yaşayan hayvanları, ağaçları... O canlının içerisinde nasıl oluştuğunu anlamaya çalışırsın veya nasıl işlediğini anlamaya çalışırsın. Mikroskop veya teleskop gibi düşün. Yani bir şeye merceğin içerisinden bakıp onun ne olduğunu anlamaya çalışmak. Bilim, Hristiyanlık bilime ya da bilimsel araştırmalara karşı değildir. Keşiflere karşı değildir. Aksine Tanrı'nın yarattığı evreni anlamaya çalışıyoruz. Bir Hristiyan için Tanrı'yı tanımanın yolu evreni anlamaktır. Çünkü onun elinden çıktı.
0: Evet.
1: Yani mesela bizdeki varlığımızdaki çokluk, işte can, beden, ruh.
0: Evet.
1: Tanrı'yla hemen hemen biridir. Onun da varlığındaki çoklukla birdir. Ya da işte çevredeki bu yeşillik, mavilik, kırmızılık, kahverengilik Tanrı'nın çok gönüllüğünün bir ürünüdür. Tanrı'yı anlamaya çalışıyorsan doğaya bak. Ya da derinlik, yoğunluk. Bazen Tanrı kendi varlığının yoğunluğunu, çevremizdeki yoğunluğunu denizle açıklar. Deniz nasıl dünyayı doldurursa Tanrı'nın lütfu da dünyayı, görkemi de dünyayı o şekilde doldurur der. O zaman Tanrı'yı anlamak için dünyayı anlamaya ihtiyacın var.
0: Hı hı.
1: Tanrı'yı tanımak için dünyayı tanımaya ihtiyacın var. Doğumla ilgili konuştuk mesela. Yani bu yaratılışın ortaya çıkarttığı bir ürün, verimlilik. Tanrı'da aynısı var. İnsanı ve doğayı tanırsan Tanrı'yı da az çok anlamış olursun.
0: Evet, yani Tanrı'yı tanımanın bir yolu bilim ve biz aslında buna karşı değiliz Hristiyanlar olarak.
1: Evet.
0: Zaten bilimde Tanrı'nın ayak izlerini takip ediyor. Tanrı her şeyi yaratan, güçlü, kudretli olan bir varlık. Ve bilim de aslında onun elinden çıkan o büyük eseri bir anlamda inceleyip anlamaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Onun için karşı değil Hristiyanlar diyebiliriz.
1: Evet, ancak... Birisi çıkıp şunu derse, ya bilim var, Tanrı yok.
0: Hı hı.
1: Orada çıkıp onu söylemek gerekiyor. Yani bu Tanrı'yı anlama ilkesi, Tanrı'yı nasıl bulamaz ve onun var olmadığı, var olduğunu reddeder. Burada bir problem var. Ya yanlış mikroskoptan, yanlış bir şekilde bakıyoruz. ya doğru mikroskoptan yanlış anlayışla bakıyoruz. Demek ki bilim eğer ki Tanrı'yı reddeder bir yere gelirse, Tanrı yoktur derse, o zaman işte bilim amacını yerine getirmekten uzaklaşır. Bilimin amacı Tanrı'yı yok saymak değil, bu yaratılan dünyanın içerisindeki o güzelliği, o çokluğu anlamaya çalışmak ve insan yaşamını geliştirmek, insan varlığına katkıda bulunmak içindir.
0: Evet, peki Hristiyan ahlakı açısından sorun yaratan bilimsel uygulamalar var mıdır İlyas Bey?
1: Tabii. Mesela bazı bilimsel uygulamaları Hristiyan ahlakı açısından kabul etmek zordur. Mesela insan hayatına müdahale eden, tanrısal düzeni bozmaya yönelik bu uygulamalar eleştirilebilir. Yani bu nedenle bilimsel gelişmeler değerlendirilirken hem faydalarına hem de etik sonuçlarına bakmak lazım bilimsel etkilerin. Mesela ötenazi. Yani yaşamın devamlılığı ilkesine terstir. Değil mi? Veya nükleer bomba. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan nükleer bomba keşfedildi, bulundu ve can almak için kullanıldı. Yani atomun bölünmesi insan canının alınması için. Aslında insan yaşamına katkıda bulunması gereken bir anlayış. Unutmayalım ki bu bedenin sahibi Tanrı'dır. Onu o bize verdi. Biz de onun taşıyıcısıyız. Ona iyi bakmamız gerekiyor. Onu sorumlu bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu bedende Tanrı mabedini kurdu. Bu bedende tapınıyoruz Tanrı'ya. O yüzden Tanrı'nın mabedine iyi bakmamız gerekiyor. Bunu anlamamız lazım. Onu sorumlulukla kullanmamız lazım. Mesela ölü bir donerden nakil yapılacaksa, çünkü ihtiyacımız oluyor değil mi? Mesela sigara kullanıyoruz, ciğerlerimiz ölüyor, işte böbreklerimiz sorun yaşıyoruz. Bazen kalp nakline ihtiyacımız oluyor. Bir nakil yapılacaksa donörün öldüğünden emin olmamız lazım. Bir kişiyi öldürerek cinayet işleyerek kendimize donör sağlayamayız. Bu ahlaki olmaz. Veya başka bir insanı mesela klonlamak, insan yaratmak, insan oluşturmak, insan bedeni ya da organları alabilmek için insan canına kastetmek cinayettir. O yüzden bir kişiden bilimsel bir anlayışla bir şeyler yapılacak ise mutlaka insan yaşamını göz önünde bulundurarak yapmak gerekiyor.
0: Evet, aslında bu bilime yaklaşımı üzerinde konuştuğumuzda Tanrı'nın isteğine uygun mu ya da amacına hizmet ediyor mu diye bakmak gerektiğini de söylediniz. Bugün aslında biraz organ nakilleri üzerinde konuşalım istiyorum. Çünkü çok fazla hayatımızın içerisinde var organ nakli, işte kemik iliği ya da bir hayvandan organ nakli gibi. Bilimin içerisinde çok fazla var ve insanların çok maruz kaldığı şeyler. Onun için biraz bunun üzerinde yoğunlaşalım istiyorum ve bu yüzden sormak istiyorum. Bir Hristiyan organ naklinde bulunabilir mi? Alıcı ya da verici olabilir mi? Kutsal kitap ışığında bu durumu nasıl ele alabiliriz?
1: Tabii bir insan, yani bir Hristiyan organlarını bağışlayabilir, organlarını verebilir. Kemik iliği eğer uyuyorsa veya kan uyuyorsa kan verebilir, kan alabilir. Yani yaşamı sürdürmeye yönelik bir şey varsa işin içerisinde, kesinlikle yaşamı sürdürmek için gerekli olan her türlü işi yapabiliriz. Ancak dikkat etmeliyiz. Bazen insanlar şunun esprisini yapıyorlar, işte böbreğimi satarım. Ama neden bunu yapıyorsun? Yani yaşam kurtarmak için mi, yoksa para sevgisi yüzünden mi? Ya da insanlar işte mesela sigara içiyor kişi, kalp nakli olacak. Kişi ölmüş, vefat etmiş, hayatını kaybetmiş. O kalp nakledildikten sonra da sigarayı içmeye devam ediyor. Mesela organ nakli yapıldıktan sonra da günahını sürdürmeye devam ediyor. Bu da bir problemdir. O yüzden yaşama değer vermek, yaşamın sürdürülmesine değer vermek önemli. Yani hayvanlardan da mesela organ nakli yapılabiliyor. Domuzlardan kalp kapakçığı alınıp nakledilebiliyor. Bu hayvan da kullanılabilir. Ancak yani insanı bir hayvan gibi düşünmemek lazım. İkisi ayrı varlıklar. Hayvanlar bizim yönetimimize verilmiş bir varlıktır. Bizim amacımız için kullanılacak varlıklardır. Tabii onlara eziyet etmeden, onların yaşamına da saygı göstererek bunu yapmak lazım. Ancak organ nakillerinin içerisindeki bu anlayışın, ilkenin dediğim gibi yaşama saygı göstermekle ilgisi var. Siz kişiden parayla satın alıyorsanız ve onun yaşamına saygı göstermiyorsanız, o kişiyi kullanıyorsanız, sömürüyorsanız, organ naklinin ahlaki bir açısı, yönü yoktur Tanrı tarafından.
0: Evet, yani hani para karşılığında veriliyor ya da alınıyor olmaması gerekiyor ya da ahlaki açıdan düşündüğümüzde işte, ya da belki birilerini araya sokarak öncelik sahibi olmamak gerekiyor. İşte ben zenginim, ünlüyüm, daha böyle onlara vermek gerektiği gibi. Ya da yani şey, zorla değil de istekli olması gerekiyor herhalde. Ahlaki açıdan bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Ama onun dışında organ nakli yapabilir bir Hristiyan. Herhangi bir sorun da yok.
1: Yoktur.
0: Aslında bunu biraz açmak istiyorum. Çünkü toplumumuzda hayvandan alındığında böyle çok hoş karşılanmıyor ya da kabul edilemiyor gibi. Özellikle domuz ya da farklı hayvanlardan da olabilir. Kabul edilemiyor. Bir yandan da Tanrı benzeyişinde yaratılmış insan ve hayvandan olan bir şeyi insanda devam ettirmek ne kadar uygun olabilir? Ya da bunu iç rahatlığıyla kabul edebilir mi insan?
1: Dediğim gibi yaşamla alakalıdır, niyetle alakalıdır. Bilim zaten bunun için var. Hani bilim bu tür durumlarda ahlaki yapının üzerinde karar verip insanı yaşatmak için var. Ve yaşam önemlidir. Yaratılış kitabında görüyoruz mesela Nuh'la kesilen anlaşmada Tanrı hayvanları insanlara veriyor. O anlaşmada gerçekten mutlu olduğumuz mangal ehli için çok çok güzel bir anlaşma. Mangal severler için. Ancak mesela hayvanlar bizim yönetimimize verildi Nuh'tan sonra. Orada görüyoruz ki insan yaşamı önemlidir. Ve Tanrı insan yaşamını sürdürmek için bize kurban olarak sundu onları. Ve kan günah bağışlatır. O zaman hayvanların aslında hayatımızda görmediğimiz önemli bir yeri var. Mesela İsa Mesih de bir kuzu gibi kurban edildi. Onun da kanı hepimizin üzerindedir.
0: Evet.
1: O zaman kurban anlayışı bir hayvan üzerine kurulu. Demek ki kurban olacak bir hayvanı kullanabiliyorsak onun hayatımızı devam ettirebilmesi için, günahımızdan bizi uzak tutabilmesi için, hatırlarsanız kurbanın kanını alırlar, anılarına sürerler insanların.
0: Evet,
1: çünkü ölüm meleği onlara dokunmasın diye. Hayvanı bu şekilde kullanabiliyorsak neden bir donör olarak ya da yaşamımı sürdürmek için kullanmayalım? Bunun ahlaki bir problemi yoktur bence.
0: Anlıyorum. Kan ve ilik nakli de var. Onlar için de durum aynı mıdır İlyas Bey? Bir sorun var mı Hristiyan ahlaki açısından baktığımızda?
1: O konuda da bir sorun yok. Hani diğerleri gibidir. Bu tür nakiller Hristiyan ahlakı açısından sakıncalı olmadığı gibi. Çünkü mesela kemik ve kan kendini yenilerler.
0: Evet.
1: Kendini yenileyen dokulardır. Uygun koşullarda bağış yapılması iyidir. Desteklenir yani.
0: Yani o zaman baktığımızda organ nakliyle ilgili işte bu kan kemik iliği olabilir, işte herhangi bir organ olabilir. Bunlarla ilgili aslında yapılmasında bir sakınca yok.
1: Evet.
0: Sadece bunu yaparken ahlaki bazı noktalar var, onlara dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Evet, işte yaşamın devamlılığı ilkesine olması lazım.
0: İşte gerçekten isteğiyle mi veriyor, işte bir para karşılığı alınmıyor ya da gerçekten işte bunu hangi yolla aslında elde ediyoruz? Çünkü baktığımızda yaşamın içerisinde birçok işte organ kaçakçılığı var. İnsanlar kaçırılıp onlardan zorla alınanlar var. Yani birçok yolla aslında bunu elde ediyorlar.
1: Evet.
0: Ve aslında bunu nasıl elde ettiğimiz, doğru bir şekilde mi hareket ediyoruz? Tanrı'nın isteğine uygun bir şekilde mi? Bunların önemli olduğunu aslında, bunlara dikkat etmemiz gerektiğini anladım ben sizin konuşmalarınızdan.
1: Evet. Yani maddi bir sorumluluğu var organ işinin. Yani eğer dahil edilecekse bu birisinden temin edilmiş kişi hayatını kaybetmiş, sizin hayata saygı göstermeniz gerekiyor. Mesela çocukları falan kaçırıyorlar, onlardan organlarını alıyorlar, organlarını çalıyorlar ve başka çocuklara aktarıyorlar. Milyonlarca dolarlık bir şey dönüyor, problemdir. Bu nasıl elde edilmiş? Sana geliyor, senin liste dışından, çünkü genelde bunların hepsi resmi olarak listeyle oluyor. Siz listeye giriyorsunuz, sizi listeye ekliyorlar. Eğer ki layıksanız bu işe, gerçekten organlarınızın değişmesi gerekiyorsa sizi o organ talep listesine ekliyorlar. Ancak mesela siz dışarıdan bunu temin ediyorsanız, bu nasıl temin edildi? Yani bir kız çocuğu öldürüldü mü, birisi öldürüldü mü? Ya da adam gerçekten parasız kaldı, yolsuz kaldı, bunun için mi yapıyor? Başka birisinin hayatını sonlandırdınız. Bundan dolayı çok iyi düşünmek lazım. Yani yaparken bunun ahlaki anlayışını bir İsa Mesih imanlısı nasıl düşünür üzerinden düşünmek gerekiyor. Yaşamınıza bile mal olacaksa başka birisinin hayatını sonlandırması sizin yaşayışınıza mal olacaksa bir kere düşünmeniz lazım. Başka birisinin hayatıyla kendi hayatınız arasındaki o ilişkiyi, çizgiyi düşünmeniz lazım. Çünkü Tanrı başkasının hayatına önem gösteriyor. Başkasının hayatını önemsiyor. Bence yaşam başka birisinin yaşamını bitiremeyecek kadar önemlidir. Hı hı. Başka birisinin yaşamını düşünmek gerekiyor.
0: Evet, aslında çok güzel sohbetimiz ve bununla ilgili sormak istediğim sorular da var. Ama şimdi bir araya gidelim, aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @ radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: Maranata.
3: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde aslında organ nakillerinden bahsettik ve bilime yaklaşımdan bahsettik. Hristiyanlığın aslında bilime karşı olmadığından, aslında bilimin Tanrı'nın ayak izlerini takip ettiğinden bahsettik. Çünkü her şeyi Tanrı yarattı ve onun yarattığı şeyleri bilim aracılığıyla keşfediyoruz. Bu yüzden Hristiyanlık bilime karşı değil dedik. Ve organ nakillerinden bahsettik. İşte kan naklinden, hayvanlardan alınabilir mi diye de bahsettik. Aslında insanların yaşamını devam ettiriyorsa bunların sorun olmayacağından Hristiyan ahlakı açısından konuştuk. Tabii ki dikkat etmemiz gereken konulardan bahsettik. Gönüllü aslında organ naklinin verilmesi gerektiğinden ve bunun para karşılığında yapılmaması gerektiğinden, ahlaki açıdan uygun sınırların olması gerektiğinden bahsettik. Ve şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şunu sormak istiyorum ben. Aslında bilim o kadar ilerledi ki özellikle genetik alanda inanılmaz bir ilerleme var ve birçok hastalığı önlemek şimdi mümkün. Hatta doğacak çocuğun cinsiyetini belirlemek bile şimdiden mümkün. Bu durumun tabii ki faydaları var ve yani Hristiyan ahlakı açısından baktığımızda nasıl sorunlar yaratacağı hakkında biraz konuşalım istiyorum.
4: Yani şimdi genetik mühendisliği eğer ki bir hastalığı önleyecek ise, yani bu amaçla yapılıyor ise, Rabbi izzet olsun. Yani birisinin yaşamasına neden olacaksa veya milyonların yaşamasına neden olacaksa, mesela kansere çare bulmaya çalışıyorlar.
3: Evet.
4: Şimdi kanser hücresini değiştirmeye çalışıyorlar. Eğer genetik mühendisliğiyle bu mümkünse olsun. Ancak keyfi amaçlarla, benim arkadaşlarım, onlar iki tane çocukları vardı. Kız. Şimdi Güneydoğu'da biliyorsunuz erkek çocuğu peşinde koşmak gibi böyle bir garip bir durum var. İlla ki erkek çocuğu yakalayacaklar. Adam karısını Kıbrıs'a yolladı. Genetik mühendisliği sayesinde çocuğun erkek, yeşil gözlü sarı saçlı doğmasını sağladılar. Şimdi babasına bakıyorsun, babası kumral, çocuk sarı saçlı ve erkek. Şimdi annesi de şunu diyor: zaten ben iki tane çocuktan yılmışım.
3: Hı hı.
4: Yani 13 yaşına geldi çocuklar. Bir daha geri dönüp erkek çocuğu bakmam gerekiyor. Ve onunla uğraşmam lazım. Kocası diyor ki yani ben erkek çocuğu istiyorum, bakacaksın. O zaman ne kadına saygı var, ne kadının bedenine saygı var, ne tanrısal bir öze saygı var. Çünkü bunların hepsini belirleyen Tanrı'nın kendisidir. O çocuğun o şekilde olması Tanrı'nın aracılığıyla senin hayatını değiştirmek üzere veya kendisini yüceltilmesi üzerine oldu. Tanrı'nın yaratılış amacına müdahale etmeye başlıyorsun. İnsana kalırsa o iş, bir sürü sorun ortaya çıkar.
3: Kötü amaçla kullanılabilir.
4: Tabii tabii. Yani kötü amaçla da kullanılabilir. Mesela kürtaj gibi, yani ya da işte ayrımcılık gibi etnik sorunları da ortaya, ya da etik sorunları da ortaya çıkartabilir genetikle oynamak. Şimdi mesela meyvelerin genetiğini değiştiriyoruz. Hayvanların genetiğini değiştiriyoruz. Hı hı. İnsanların genetiğiyle de oynamaya başlıyoruz. Mesela hiç çocuk sahibi olmayacak, genetiğiyle oynanmış İnsanlar ortaya çıkabilirler yarın. İşte hiç ben yani bir ilişkiden bile çocuk sahibi olmayacak genetiği değiştirilmiş insanlarla karşılaşabiliriz. O zaman Tanrı bu konuda ne düşünecek? Onu düşünmemiz gerekiyor. Genetik müdahaleler insanın yaratılışına gereksiz müdahale yapıyor ise problemlidir.
3: Hı hı.
4: İnsan yaratılışıyla uğraşıyorsa problemlidir. Bence insan görünüşüyle, yaratılışıyla uğraşmak bizim içine düştüğümüz kuyudur değerli, hı hı, kardeşim. Neden biliyor musun? Çünkü günah bilinci değiştirilebiliyor mu? Yani genetiğimizi değiştirerek işte savaşmayan, insanlarla iyi geçinen, karşıdakini seven, dedikodu yapmayan, yalan söylemeyen, ahlaki açıdan doğru ve toplumun yararına değişebilen insanlar yaratabiliyor muyuz? Önemli olan bu.
3: Evet.
4: Sen genetiğini değiştirdin insanın. Uzun boylu, 1.80 boyunda, herkesin gözü yeşil, mavi, sarı saçlı insanlar yarattın. Genetik açıdan çok güzel burunlu, hiç estetiğe ihtiyaç duymayan, hepsi botokslu gibi görünen insanlar yarattın. Peki ahlaki açıdan ne değişecek? Toplumumuz hangisine ihtiyaç duyuyor? İsviçreli gibi görünmeye mi ihtiyaçları var? Yoksa ahlaki açıdan değişmeye mi? Tanrı'ya benzemeye mi? Savaşsızlığa mı ihtiyaçları var? Bakın, insanların görünüşünü değiştirebiliyorsunuz. Nasıl doğacaklarına da karar verebiliyorsunuz. İşte erkektir, kadındır. Ama ahlaki açıdan bozuk bir toplum ortaya çıkıyor. Sonuçta yetiştirdiğiniz çocukların hepsi ahlaki açıdan bozuk bir toplumun içerisine gelebiliyorlar. Görünüşünü değiştirmeniz ne değiştirir? Bir tek kişi tanıyorum sevgili kardeşim. Mesela genetik konusunda bir sürü doktor söyleyebilirsiniz ama insan yüreğini değiştirme konusunda bir kişi tanıyorum. O da İsa Mesih'tir.
3: Hı hı.
4: Genetiğinize, görüntünüze, kim olduğunuza, fiziksel yapınıza bakmaksızın yüreğinizi değiştirebilir. Daha yüreğin genetiğini değiştirebilecek bilimsel yaklaşıma sahip olamadık. Ama ancak İsa Mesih yapabiliyor onun. Onun elinden çıkan kişi yüreğin genetiğini değiştirebiliyor. Sevebiliyor. İnsanlara iyi davranabiliyor. İnsanlara tanrısal bir yaklaşımla yaklaşabiliyor. Eğer İsa Mesih yüreğinizi değiştirmemişse, ne kadar genetiğinizi değiştirirseniz değiştirin, ruhunuzdaki, yüreğinizdeki motivasyonların genetiğini değiştiremiyorsunuz.
3: Evet, gerçekten önemli bir nokta yüreğin değişmesi ve dediğiniz gibi sadece İsa Mesih bunu yapabilir. Genetik açıdan aslında baktığımızda da bilime, eğer gerçekten insanların faydası ve yararı için yapılıyorsa hastalıkları önlemek gibi gerçekten güzel bir hizmet ve bu kabul edilebilir bir şey. Ama dediğiniz gibi bazı sıkıntılara da yol açıyor. İşte eğer çocuğun cinsiyetini öğrenmek bir sorun yaratıyorsa ailede, işte belki daha çok erkek istiyor ya da kız istiyor, diğerini istemiyor ve bu yüzden çocuğun yaşamına son veriyorsa ya da bir şekilde keyfi müdahale edilebiliyorsa, o zaman işte sıkıntı olabilir.
4: Evet.
3: Ahlaki açıdan doğru olmayabilir. Yoksa onun dışında aslında güzel bir hizmet ve insanın hayatın devam etmesi ve iyi bir şekilde devam edebilmesi için bir sıkıntı yaratmıyor yani diyebiliriz.
4: Tüp bebek var mesela, tüp bebek tedavisi görüyor insanlar. Evet. Çocuk sahibi oluyorlar. Şükürler olsun, ne güzel, çocuk sahibi oluyorlar. Ancak kelam, Allah kelamı diyor ki, İnsanın yüreği gençliğinden beri hastadır.
3: Evet.
4: O yüzden yüreği kim değiştirebilir? Kelam aynı şeyi soruyor. Genetiği değiştiriyoruz, yani görüntümüzü değiştirebiliyoruz ama yürek değişmiyor.
3: Kesinlikle öyle. Aslında bir dönem haberlerde çıkmıştı, o aklıma geliyor şu an. Klonlanmış Dolly adında bir koyun vardı. Tabii ki insanlar için de bu mümkün mü bilmiyorum şu an ama insan klonlaması Hristiyan ahlaki açısından sorun yaratır mı? Çünkü bununla ilgili çalışmalar da var.
4: Değerli kardeşim, ruh ve kişilik olmazsa beden olarak bir hayvandan farksızız. Yani bir kişiliğimiz, karakterimiz ve bir ruhumuz var. Ve bu bizi diğer canlılardan ayırıyor.
3: Hı hı.
4: Yani insan klonlanacaksa buna dikkat etmek lazım. Ruhu ve kişiliği kim koyacak? Çünkü onun sağlanması önemli. Yani bir bedene canlılık verilebilir. Zannetmiyorum ki yapılabilsin. Canlılık verilebilir. Ancak ruh ve kişilik nasıl sağlanacak? Mesela yapay şekilde insan hayatına müdahale ediyorsunuz.
3: Evet.
4: Bu yapay şekilde müdahale Tanrı'nın yaratılış işine ters değil midir? Çünkü Tanrı yaşam verir.
3: Evet.
4: Sosyal, etik yönü nasıl olacak? Yani ruhsal, sosyal ve etik yönünü düşünmeden insan klonlamak da büyük bir sorundur. Kötü niyetle de kullanılabilir. Mesela bir ırk üretmek, ari bir ırk üretmek.
3: Evet.
4: Eskiden mesela İkinci Dünya Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar yapıyordu. Ya da ölen birini geri getirmeye çalışmak. İşte görüntüsü aynı olsun, kızım öldü ama aynı kızıma benzer birisi gelsin gibi. Veya işte kızım, vardı bir tane öyle bir hikaye okumuştum, bir haber okumuştum. İşte kızı ölüyor ve kızına benzer birisi yeniden eşiyle beraber çocuk sahibi oluyor. Sırf kızı hastalandığında bu yeni doğan çocuk ona organ sağlayabilsin diye o kızı doğuruyorlar. O kızı büyütüyorlar. Ve kıza da bunu söylüyorlar. Aslında sen kız kardeşinin yedeğisin.
3: Hı
4: kız kardeşin yedek organısın. O bir şey olduğunda, bir hastalandığında, kalbe, böbreğe, ciğere ihtiyacı olduğunda senin ciğerlerini, kalbini veya böbreklerini kullanacağız diyorlar. O yüzden insan klonlamak, insan ortaya çıkartmak ahlaki sorumluluklarını ne kadar yerine getirdiğinizle alakalı. İçinde ruhun ve kişiliğin var olduğu bir varlığı ortaya çıkartıp onu sadece bir eşya gibi kullanıyorsanız bu tanrısal görüşe aykırıdır.
3: Evet, dediğiniz gibi aslında çok fazla da kötüye kullanılmaya açık bir durum. Çünkü sadece belli bir ırk yaratılabilir, belli tabii. bir amaç için kullanılabilir. Çok ucu açık ve kötüye kullanıma açık bir durum aslında.
4: Mesela biliyor musunuz, serisi var. Orada klonlar var. O klonların hepsi asker olmak üzere ve bir işte ülkeyi ele geçirebilmek üzere yaratılıyor. Orada da garip bir şey, hikaye vardı. Klonların savaşı diye de bir sürü şeyi var. Oradaki ahlaki anlayış orada gösterilmiş. Klonları asker olarak da yaratabilirsiniz. Bir evet. ordu ortaya çıkarıp başka ülkeleri ele geçirmek. Sadece silah tutan birisine ihtiyacınız var. Veya düşünen, karşıya bir şey sıkan, silah sıkan ve insanları öldüren birisine ihtiyacınız var. O insanları da o ahlaki yapının dışında tutarak insan öldürmeye eğittiğiniz cinayet işleyen caniler olarak da kullanabilirsiniz. O yüzden sosyal olarak, ruhsal olarak, etik olarak düşünmek gerekiyor.
3: Evet, gerçekten dikkatli bakılması gereken konular arasında. Peki kök hücre araştırmaları konusunda nasıl bakmak gerekiyor? Ne düşünüyorsunuz İlyas Bey?
4: Kök hücre eğer bir yetişkinden alınıyorsa ahlaki açıdan sorunlu değildir. Ancak burada da ahlaki bir ayrım yapılmalı. Çünkü bazen insan embriyosundan kök hücre alınıyor. Yani daha sonra hastalıklar tedavi etmek için kullanılmak üzere ya da işte göbek bağından kök hücre alınıyor. Bu yaşamın başlangıcına müdahale sayılır. Çünkü embriyolar, yani mesela 14 günlükken, 15 günlükken alınıyor, kullanılıyor, kök hücreleri alınıyor ve daha sonra o embriyolar atılıyor. Yani hayat kaybediyorlar. Demek ki Hristiyan inancına göre yaşam döllenme ile başlıyorsa bu ahlaki açıdan embriyoların alınıp kullanılıp bir eşya gibi kullanılıp hayatı bir eşyaya dönüştürme anlayışı yanlıştır. Hristiyan ahlakına göre doğru değildir.
3: O zaman dikkat edilmesi gereken, eğer bir yetişkinden kök hücre alınıyorsa bunda bir sıkıntı olmaması, ama diğer türlü embriyodan alınıyorsa o zaman döllenmeyle başladığı için yaşam o 14 günlük süre içerisinde o gereken kök hücreyi alıp sonra o embriyo atıldığı için bu Hristiyan ahlak açısından uygun değildir.
4: Aynen.
3: Evet. Aslında yavaş yavaş da programımızın sonuna geldik. Bir toparlayacak olursak, genel olarak bilimin insanlar açısından birçok faydası olduğunu görüyoruz zaten yaşamımızın içerisinde, hastalıklar konusunda olsun, bazı acılar için olsun, birçok faydasını görüyoruz aslında bilimin, işte bu genetik gelişmelerin, çalışmaların. Tabii ki bazı durumlarda bilimin Hristiyan ahlakı açısından da sorun yarattığını, yaratan uygulamaların olduğunu da görüyoruz. Belki bu durum içerisinde kalan insanlar vardır ya da bir karar vermesi gereken, bununla ilgili yapması gereken durumun içerisinde olan kişiler vardır. Son olarak onlar için ne söylemek istersiniz, ne önerirsiniz?
4: Bilim Tanrı'nın yarattığı evreni daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bir mikroskop, bir teleskop gibi. İnsan yaşamını kolaylaştırıyor, hastalıklara çözüm sunuyor. Birçok bilimsel gelişme var ki hayatımıza etki ediyor. Ancak ahlaki sınırlar ve etik açısından düşünerek değerlendirmemiz gereken yerler çoktur. Bir Hristiyan için önemli olan bilimi Tanrı'nın amacı doğrultusunda kullanmaktır.
3: Evet.
4: İnsan hayatına ve onuruna saygı göstermemiz gerekiyor. Sevgili kardeşim, biz onurla yaratılmış varlıklarız. Tanrı'nın benzerliğini taşıyoruz. Eğer ki insan onurunu ayaklar altına alacak şekilde, bir hayvana benzeyecek şekilde yaşarsak bu Tanrı'ya aykırıdır. Bilim eğer ki insanı hayvana benzetmeye çalışırsa ve insan onurunu ayaklar altına alırsa ona kalkıp dur demek gerekiyor. Çünkü bilimin önü çok açık. Her şeyi bulup kullanmak ve insanla ilgili her şeye müdahale etmek istiyor bilim. Ancak etik açıdan, bilimsel etik açısından Tanrı'ya olan yaklaşımımız bizi bilimle aramızdaki mesafeyi belirliyor.
3: Evet. Yani insan onurunu, aslında o insanın o değerini yitirmemesi de gerekiyor. Çünkü evet. Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldık ve insan hayatı çok önemli. Tabii ki bununla ilgili çalışmalar da çok önemli. Ama söz konusu ne kadar çok bizim yaşamımız ya da insan yaşamı da olsa yine de ahlaka ters düşen şeylerle Tanrı'ya hoşnut etmeyecek şekilde ilerlememek gerektiğini de görüyoruz. Çok teşekkür etmek istiyorum size İlyas Bey. Programımızın da sonuna geldik. Dinleyicilerimize de bizi dinledikleri için çok teşekkür etmek istiyorum. Program içerisinde konuştuğumuz konularla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Bizim için çok keyifli bir program oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese esenlik olsun.
4: Esenlikler diliyorum.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ile karşınızdayız. Göksel hoş geldin, nasılsın?
2: Hoş bulduk, sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Hristiyanlığın Etkileri programında Hristiyanlığın dünya mirasına nasıl katkıda bulunduğunu konu almaya devam ediyoruz. Mimarlık gibi, müzik gibi, sanat gibi, bilim gibi, eğitim gibi konulara bakmaya çalışıyoruz. Ve bugünkü konumuz da aslında iddialı bir konu olacak, bilim olacak. Bilime nasıl bir katkıda bulundu Hristiyanlık, bunu ele almaya çalışacağız. Ama öncesinde bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi, bulabileceğinizi bizi hatırlatalım. Ve Hristiyanlık inancı ile ilgili sorularınızı, programlarımızla ilgili sorularınızı da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebileceğinizi de hatırlatmış olalım. Bilimin tarihi aslında çok derin bir konudur ama kısaca bahsetmemiz gerekirse aslında bilimin ilk uygarlıklardan itibaren gözlemlenen bir şey olduğunu biliyoruz ve yaklaşık 9000 yıl önceye bunu tarihlendirebiliyoruz. Oradaki arkeolojik kanıtlarda ve yazının icadının da burada etkisinin olduğunu görüyoruz. Burada aslında 9000 yıl önceki kanıtlardan kastım, orada aslında astronomik bilginin geliştiğini ve bu konuda çalışmalar yapıldığıyla alakalı bulguları görüyoruz. Gezegenler ve yıldızlarla alakalı ve doğanın genel yapısıyla alakalı da buna kafa yorulduğunu, bunun üzerinde çalışıldığına dair veriler olduğunu görüyoruz. Tabii ki Mısır gibi, Antik Orta Doğu gibi, Grek ve Roman dünyası gibi noktalarda, Hindistan'da, Çin'de farklı inanç grupları içerisinde ve Avrupa'da bilimin bir şekilde geliştiğini, etki ettiğini görüyoruz. Bugün aslında ben modern bilimin doğuşuna odaklanarak başlatmak istiyorum. Çünkü orada aslında Hristiyanlığın etkisini biraz daha yoğun bir şekilde görüyoruz. 1500 ile 1700 yılları arasında Batı düşüncesinde geniş kapsamlı iki başkaldırı yaşanıyor. İnançta aslında Luther, Calvin, Zwingli ve Knox isimlerini görüyoruz ve merkezi insan olan dünya bakış açısı yerine merkezi tanrı olan dünya görüşünü bu kişiler getiriyorlar. Bilimde de Kopernik, Galileo, Brahe, Kepler ve Newton'un yer aldığını görüyoruz. Bu kişilerde merkezi dünya olan evren anlayışının yerine merkezi güneş olan bir kavrama, bir anlayışa dönüştürüyorlar. Peki Göksel, şunu sormak istiyorum. Modern bilim neden Hristiyan kültüründe ortaya çıkıyor?
2: Şöyle cevaplayabiliriz aslında bu soruyu Aydın. Bizler Mesih imanlıları olarak şuna inanıyoruz. Tanrı dünyayı yarattı ve çekip gitmedi. Hala dünyayla ilgileniyor ve yarattıklarıyla ilgileniyor. Bilim neyle ilgileniyor diye baktığımızda bilim de insanla ve doğayla ilgileniyor. Daha geniş çerçeveden bakarsak bilim Tanrı'nın yarattığı bütün her şeyle ve evrenle ilgileniyor. Onu anlamaya çalışıyor. Bizler de Mesih imanları olarak Tanrı'nın yarattıktan sonra bizi kaderimize terk etmediğini söylemiştik. Hala o bizimle ilgileniyor, bize ulaşmaya çalışıyor farklı farklı yollarla. Ve bu nedenle de bizler şunu özellikle düşünüyoruz. Yaratılışta Tanrı etkin bir rol oynadı ve Tanrı aklıyla yarattı. Tanrı'nın bir aklı var, Tanrı'nın bir tasarısı var ve Tanrı bizi de kendi benzerliğinde yarattı insanlar olarak. O zaman bize de akıl verdi, düşünce kapasitesi verdi. O zaman bizler de şunu düşünmeliyiz, Tanrı'nın yaratılışını nasıl daha iyi kavrayabiliriz? Tanrı'nın yarattığı evreni nasıl daha iyi anlayabiliriz ki bu sayede belki bir anlamda Tanrı'yı da daha yakından tanıyabilelim. Amacı aslında budur. Bizim bilime yaklaşımımız Tanrı'nın yarattıklarını daha iyi anlamaya çalışmaktır.
0: Evet, çok güzel bir nokta ve belki kutsal kitaptan bir ayet de burada paylaşmak gerekiyor. Süleyman'ın Özdeyişleri 3. bölüm 19. ayette diyor ki, Rab dünyanın temelini bilgelikle attı, gökleri akıllıca yerleştirdi. Bunu da paylaşmış olalım. Reformun nasıl bir katkısı olduğunu, bilim devrimine nasıl bir katkıda bulunduğunu anlatmak, buna biraz değinmek istiyoruz. Protestanlığın aslında bilimin yükselmesine katkıda bulunduğuna dair kesin ve inandırıcı kanıtlar olduğunu görüyoruz bu noktada. Örneğin Luterci bir prens olan Prusya Dükü Albrecht, astronom Kopernik'in, meşhur o Kopernik'in, hepimizin bildiği Kopernik'in göksel kürelerin devinimleri üzerine adlı eserini 1543 yılında yazmış olduğu bu eserinin basımı için maddi bir destek sağlıyor. Ve yine Luterci bir tanrı bilimci olan Andreas Osiander kitabın basımını sağlıyor ve ön söz yazıyor kitaba. Ve yine Luterci bir matematikçi ve reformcu olan Melanchthon'un Wittenberg Üniversitesi'nde profesör olan bir arkadaşı da kitabın basılmasını denetliyor ve başka bir aslında Wittenberg profesörü olan Erasmus Reinhold da astronomi derslerinde Kopernik'in öğretilerine destek veriyor ve ondan alıntılar yapıyor.
2: Ya bu noktada şunun tekrar üzerinde durmak istiyorum Aydın. Bütün bu saydığımız bilim insanları esasen Tanrı'nın yüceliğini, bilgeliğini arıyorlardı ve birçoğu da imanlı kişilerdi. Mesela ünlü astronomlar var, Brahe ve Kepler. Bunlar Luther'in sadık yandaşları. Aynı zamanda Meislin var, o da Lutherci bir rahip. Aynı zamanda Kepler'in arkadaşı var, Straeus. O da Kutsal Kitabın Yasanın Tekrarı adlı bölümü hakkında yorumlarını yapıyor. Çok önemli yorumları var bu konu hakkında. Yani şundan bahsedelim. Bütün bu kişilerin amacı Tanrı'nın yüceliğini aramak.
0: Ama burada şu akla geliyor aslında, şunu sormak lazım. Sen bu kişilerin amacı Tanrı'nın yüceliğini aramak dedin ama günümüzdeki bilim anlayışı çok bununla uyuşmuyor gibi. Sanki bilim inanca karşı gibi ve inanç çağ dışı kalıyor gibi bir nokta var. Mesela Galileo olayında işte Galileo'nun kilise tarafından birçok kez yargılandığını ve en sonunda da ömür boyu ev hapsiyle yargılandığını görüyoruz. Böyle bir durum var mı? Yani Hristiyanlık ya da inanç bilime karşı mıdır?
2: Evet, bu oldukça derin bir konu ama Galileo özelinde bahsetmek isterim. Galileo ve kilise arasındaki problem temel olarak bir anlayışla ilgiliydi. O da şu: Galileo'nun düşüncesine göre güneş merkez konumdaydı ve dünya ve diğer gezegenler onun etrafında dönüyordu. Ama kilisenin görüşüne göre ise dünya her şeyin merkezindeydi ve güneş ve diğer gezegenler dünyanın etrafında dönüyordu. Kilisenin böyle düşünmesinin temel nedeni biraz kutsal kitabın insanın yaratılışına verdiği değer. Çünkü Tanrı her şeyi yarattığında diyor ki, işte Tanrı şunu yarattı, iyi oldu, her şeyin iyi olduğunu gördü. Ama insanı yarattığında insanı yarattıktan sonra çok iyi olduğunu gör diyor. Ve kutsal kitap gerçekten de insanı Tanrı'nın benzerliğinde yaratıldığını söyleyerek farklı bir noktaya koyuyor. O zaman kilise şöyle düşündü: madem insanlar dünyada yaşıyor, o zaman dünyada bu nedenle her şeyin merkezinde olmalıdır. Ama esasen kutsal kitapta böyle bir referans görmüyoruz. Bu farklı düşüncelerin sebebi bir anlamda belki o dönem kilisenin belki yanlış bir yorumu da olabilir. Ama şunu söylemekte fayda var: Galileo'nun düşüncesi, yani güneşin her şeyin merkezinde olduğu düşüncesi, Polonyalı astronom Kopernik tarafından da dile getiriliyor. O da dünyanın değil de güneşin, dünyanın da içinde bulunduğu güneş sisteminin merkezi olduğunu öne sürerek Orta Çağ dünyasına yeni bir bakış açısı getiriyor. Hatta şöyle söylüyor: güneş bir kraliyet kürsüsü gibi tahtında ve ortada oturarak çevresinde dönen tüm gezegenleri sanki çocuklarıymış gibi yönetir. Bu da İsa'yı yaşamamızın merkezine almamızın bir sembolü olarak görülebilir diye düşünüyorum. Yani Mesih dirilmiştir ve Tanrı'nın sağında tahtında oturmaktadır. Ve bir Mesih imanlısı İsa Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul ettiğinde de kendi yüreğinin tahtındaki o kendi benliğini, kendi egosunu o tahttan indiriyor ve onun yerine İsa Mesih'i koyuyor. Hı-hı. Artık hayatlarımız, her şey İsa Mesih'in olmuş oluyor. Hı-hı. Ve bu da onu gerçek anlamda kralımız, efendimiz olarak kabul etmenin bir sembolü olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet, çok güzel bir benzetme oldu bence de. Bahsettiğin gibi aslında bir kişi Mesih'e iman ettiği zaman benliğini çarmıha geriyor aslında. İsa gibi çarmıha gererek, kendinden vazgeçerek yaşamının merkezine Mesih'i alıyor ve burada da astronom Kopernik'in örneğinde olduğu gibi.
2: Ayrıca şundan da bahsetmek lazım. Galileo ve kilise arasındaki anlaşmazlıklardan bahsettik ama Galileo da imanlıdır ve o da yani bu farklı düşüncesi onun sanki Tanrı'ya inanmayan biriymiş gibi düşündürmesini istemem dinleyicilerimizin de.
0: Evet, bu noktaya ben de değinmek istiyordum zaten ama Galileo gibi konular ve diğer konular sanki işte bilimin Hristiyanlıkla çeliştiğini ya da Hristiyanlığın bilimle çeliştiği gibi bir iddianın ortaya çıkmasına sebep veriyor. Bunun tarihinden biraz bahsetmek istiyorum çünkü ilgi çekici bir nokta, nasıl başladı bu? Aslında Hristiyan Avrupa'da bilimsel devrim ve aydınlanma çağı ile ilişkilendirilen Galileo olayı gibi bu olaylar, John William Draper gibi bazı bilim adamlarının din ve bilimin tarih boyunca çatıştığını öne süren bir çatışma tezi öne sürmelerine yol açıyor. Ve çatışma tezi ateist ve din karşıtı çevrelerde popüler olmaya devam etse de çoğu çağdaş bilim tarihçisi arasında desteğini kaybediyor bir süre sonra. Ve çağdaş bilim tarihçilerinin çoğu Galileo olayının bilim ile Hristiyanlık arasındaki ilişkide bir istisna olduğu ve söz konusu olayla ilgili çok sayıda yanlış yorumu düzelttiği konusunda hemfikir olduklarını burada anlıyoruz. Bilim ve teoloji arasındaki açık çatışma aslında geleneksel olarak kutsal kitabın dünya hakkındaki görüşün ciddi bir şekilde sorgulandığı zamanlarda meydana geldiğini görüyoruz. Örneğin Galileo'nun durumunda olduğu gibi ve bu durumda şunu görüyoruz, Göksel bahsetti. Galileo'nun bilimsel araştırmaların prensiplerinin kendileri bir Hristiyan bilim ve gerçeklik anlayışının sonucu olduğunu görüyoruz. Yani aslında Galileo tahmin edildiği gibi böyle kilisenin karşısında bir figür ya da Hristiyanlığın karşısında bir figür gibi tarihte anlatılıyor. Öyle resmediliyordu aynı zamanda ama Galileo'nun bilimsel araştırmalarının amacı, prensipleri, bunun altında yatan temel sebep yine Hristiyan bilim ve gerçeklik anlayışının, yine o Tanrı'yı arama, Tanrı'nın yüceliklerini anlama ve açığa çıkartma anlayışının sonucu olduğunu görüyoruz. Haliyle bu Hristiyanlığın karşısında olan bir durum değil, tam tersi Hristiyanlığın kazandırdığı niteliklerin sonucu olan bir meyve olduğunu görüyoruz Galileo için. Elbette zaman zaman Hristiyanlık tarihinde bazı çatışmalar yaşanmış olabilir ama bu genel olarak Hristiyanlığın böyle bir görüşü olduğunu değil, tam tersini aslında bunu teşvik ettiğini, bunu desteklediğini bize gösteriyor. Ve mesela Alman astronom Johann Kepler var, bilimde Tanrı'yı kutlamaktan bahsediyor kendisi. Ve 20. yüzyılda da Papa John Paul'un, ikinci Papa John Paul'un modern bilimin bulgularıyla yaratılışa dair kutsal kitap hesapları arasında bir çelişki görmediğini belirttiğini görüyoruz. Ve ayrıca Galileo'nun kınanmasının bir hata olarak nitelendiriyor kendisi ve bilimsel gerçeği arama konusunda teşvik ediyor kendisi de. Aynı şekilde Din Ansiklopedisi'nde Ted Peters diyor ki Galileo'nun kınanması hikayesinde bazı gerçekler olmasına rağmen abartılar yoluyla artık işte zulme uğradığı iddia edilen bilim ve inanç arasındaki savaşı görmek isteyenler tarafından sürdürülen bir modern efsane haline gelmiş olduğunu görüyoruz bu noktada.
2: Aydın, ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum burada. Yani din ve bilimin çelişiyorlarmış gibi gözükmesiyle ilgili. Eğer biz bütün evreni, dünyayı yaratanın Tanrı olduğunu düşünüyorsak, onun yarattıklarını inceleyen bilim dallarının Tanrı'nın kendisiyle, Tanrı'nın varlığıyla çelişmesi mümkün olabilir mi? Veya Tanrı'nın bize bıraktığı sözüyle, kutsal kitapla çelişmesi mümkün olabilir mi? Buradaki önemli nokta şudur. Bilime yaklaşırken eğer bizim motivasyonumuz aslında kutsal kitapta yazanlar gerçek değil ve ben de bunu kanıtlamaya çalışıyorum gibi bir düşünce mi? Yoksa bizi yaratan Tanrı'nın yarattığı bu evreni daha iyi anlayarak bunu bir araç olarak kullanarak Tanrı'ya yaklaşmaya çalışmak mı? Buradaki bu anlayış farklılığı oldukça önemli diye düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir ekleme oldu, güzel bir nokta oldu. Bilim hiçbir zaman zaten inanca aykırı olmadı ya da böyle düşünmek çok sağlıklı bir nokta değil. İnanç aynı şekilde bilime aykırı da olmalı. Çünkü zaten biz teoloji derken orada da Tanrı bilimi ifadesini kullanıyoruz aslında. bu radyoda yaptığımız ya da kutsal kitap üzerine çalışırken yaptığımız şey teolojidir. O da aslında bir bilimdir, bir bilim dalıdır. Kutsal kitap kendi içerisinde, tabii ki kutsal kitabı bir bilim kitabı olarak direkt olarak ele almamamız gerekiyor. Ruhsal bir kitap olarak ele almamız gerekiyor. İlerleyen noktalarda değineceğiz ona ama kutsal kitabın da kendi içerisinde tarih bilimi gibi unsurlar içerdiğini ve yine teoloji gibi, tanrı bilimi gibi unsurlar içerdiğini de görüyoruz. Bu şekilde onu da onu etkileyen, onu destekleyen bir faktör olarak ele almak gerekiyor. Şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Bu kısa bir aradan sonra aslında tekrardan sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hristiyanlığın Etkileri programında aradan sonra görüşmek üzere.

0: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına devam ediyoruz ve bilimi konu almaya devam ediyoruz. Zor bir konu, iddialı bir konu aslında ve araştırılması da pek meşakkatli bir konu ama elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bunu ele almaya çalışıyoruz. Bizleri takip etmiyorsanız lütfen sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu, kendisiyle konuşmaya ve bilim konusunda Hristiyanlığın nasıl katkıları olduğunu ele almaya devam ediyoruz. Aslında hepimizin çok iyi bildiği ve lisede belki biyoloji derslerinde çok ismini anımsadığımız, çok sık gördüğümüz, okuduğumuz bir kişi var. Program boyunca zaten bilimin Hristiyanlıkta bir çelişki içerisinde bulunmadığını, Hristiyanlığın bilime karşı olmadığından bahsettik. Ve Gregor Mendel de aslında bunun göstergelerinden birisi. Gregor Mendel aslında 1822 ile 1884 yılları arasında yaşamış ve kalıtım biliminin babası olarak anılan Avustralyalı biyolog kendisi. Aynı zamanda meteoroloji alanında da çalışıyor, matematik alanında da çalışıyor ve Mendel kanunlarının mucididir. Ve aynı zamanda bir kilisede bulunduğu dönemde rahip kendisi. Kalıtım biliminin öncüsü olduğunu görüyoruz. Çeşitli deneyler yaptığını görüyoruz bu noktada. Ve aslında meşhur o bezelye deneyini görüyoruz. Mendel aslında gerçek üreyen sarı bezelye ve gerçek üreyen yeşil bezelyenin çapraz bir şekilde yetiştirildiğinde yavrularının her zaman sarı tohumlar ürettiğini gösteriyor ve bununla birlikte bir sonraki nesilde yeşil bezelye 1, yeşil ile 3 sarı oranında yeniden ortaya çıktığını da ortaya çıkartıyor kendisi. Ve bu fenomeni açıklamak için de Mendel çekinik ve baskın genler terimini kullanıyor. Öncelikle bir örnek vermemiz gerekirse ilk evlatta nesilde yok olmuş gibi görünen yeşil özelliğin çekinik olduğunu ve sarının baskın olduğunu söylüyor ve 1866'da da çalışmalarını yayınladığında bu genler üzerindeki faktörlerinin, eylemlerinin bir organizmanın özelliklerinin öngörülebilir bir şekilde belirlediğini de gösteriyor. Tabii ki Mendel'in çalışmalarının en derin öneminin onun yasalarının yeniden keşfedilmesiyle 20. yüzyılın başına kadar tanınmıyor. Erik von Schermak, Hugo de Verrias ve Karl Korns, William Jasper Spelman gibi isimler Mendel'in deneysel bulgularının birçoğunu bağımsız olarak doğruluyorlar ve modern genetik çağının burada başladığını görüyoruz. Tabii ki birçok teori var, birçok çalışma var. Mendel gibi örnekler aslında kanıtlanabilir ve ampirik bilime hizmet eden örnekler ama bununla beraber teoriler de var. Ben evrim teorisini merak ediyorum. Aslında evrim teorisi de bilim tarihinde çok etki etmiş ve birçok insan tarafından kabul gören bir teori. Peki Hristiyanlığın evrim teorisine bakışı ne Göksel?
1: Şöyle söyleyebiliriz aslında Aydın. Yani İki farklı görüş var burada. Evrim teorisinin yaratılışa bakışı, yani insanın nasıl oluştuğu, evrenin nasıl oluştuğu ile ilgili fikri ve kutsal kitabın bu konudaki fikri, iki farklı düşünce ve iki farklı dünya görüşü diyebiliriz. Tabii ki burada yaratılış bağlamında konuşuyoruz çünkü esasında evrim teorisini savunanlar arasında da tamamen Tanrı'yı yok sayan bir görüş hakimdir diyemeyiz. Oysa gayet Tanrı'ya inanan, iman eden ve evrim teorisine bu açıdan bakan kişiler de mevcuttur. Yaratılış bağlamında bakmazsak, mesela bir örnek vermek gerekirse, biz aşı oluyoruz, grip aşısı oluyoruz. Ondan sonra bir sene sonrasında aynı aşı bizi gripten korumuyor. Çünkü o mikroplar, o mikroorganizmalar bir önceki senenin aşısına karşı direnç kazanmış oluyorlar. Bu bir anlamda evrimdir. Bunu söylemek bir başka şeydir. Fakat dünyanın oluşmasını tesadüfe bağlayan bir evrim teorisinden bahsediyorum esasında kutsal kitapla çelişmelerken. Ama onun dışında teistik evrimden de bahsedebiliriz.
0: Evet, önemli bir nokta tabii ki Göksel de bahsetti burada. Bizim bahsettiğimiz nokta, evrim dediğimiz nokta aslında mikro evrimle alakalı bir durum değil. Yani aslında kısa zaman diliminde ve küçük çapta gelişen o değişimler ve aslında canlı organizmanın bulunduğu ortama adaptasyon olmasıyla alakalı bir durum değil. Bahsettiği gibi yaratılışla alakalı, makro evrimle alakalı bir konu. Buradaki büyük değişimlerin, yeni bir tür oluşumu gibi değişimlerle alakalı konu. Peki kutsal kitap yaratılış bölümünden bahsettin Göksel, yanlış hatırlamıyorsam. Kutsal kitap nasıl bakıyor evrime?
1: Kutsal kitap çok nettir. Tanrı Adem ve Havva'yı yarattı diyor ve insanı kendi benzerliğinde yarattı diyor. Bu biraz evrim teorisinin içerisinde önemli bir yer bulan, işte önce ufak protein, amino asitler vardı. Onlardan ufak ufak böyle canlılar basitten daha gelişmişe doğru ilerledi ve çağlar boyunca dönüşüme uğradı. Daha sonra bu akrabalıklar oluştu. Bazı canlılar denizden karaya çıktılar vesaire vesaire olarak anlatılan konunun tam olarak kutsal kitaba uymadığını gösteriyor. Çünkü kutsal kitap Tanrı'nın Adem ve Havva'yı yarattığını ve onları insan olarak yarattığını, şimdiki bildiğimiz anlamda insan olarak yarattığını gösteriyor. Çünkü insanı da kendi benzerliğinde yarattığını söylüyor. Bir diğer ilginç nokta da şu, kutsal kitap Tanrı'nın varlığını sorgulamıyor. Ama bilim yapısı itibariyle her şeyi sorgulama üzerine gidiyor, ama kutsal kitapta şunu görüyoruz. Daha ilk ayette şöyle söylüyor: başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı diyor. Dolayısıyla Tanrı var mıydı, Tanrı olması mantıklı mıdır gibi soruların üzerinde durmuyor. Daha ilk kitapta, ilk cümlede şunu söylüyor: bir Tanrı var ve bütün evreni ve içindekileri o yarattı. Bu öngörüye göre aslında kutsal kitap kendisini temellendiriyor ve Romalılar mesela 1.20'de de Paulus mektubunda, birazdan okuyacağım ayeti, ama şunu söylüyor esasında. Tanrı etrafımızda gördüğümüz yaratılan nesnelere bakarak da varlığına ve bu bütün gördüğümüz her şeyi yaratanın

0: Etmek istediğim nokta da bunun biraz ahlaki boyutunun olması. Yani ne zaman ki evrim düşüncesi ve salt bilim dünyaya egemen oluyor, işte o zaman bizim çok yüreğimizde kabul edemeyeceğimiz bir takım gelişmeler yaşanıyor. Mesela şöyle bir örnek verelim. İkinci Dünya Savaşı öncesinde tamamen bilimsel metotlara göre ve evrim teolojisinden çok etkilenen Hitler'in düşüncesine göre yönetilen Almanya, Nazi Almanya'sında tam 200 bin çoğunluğu zihinsel engelli olan vatandaş savaştan hemen önce katlediliyor, öldürülüyor. Çünkü o topluma bir yük olarak görülüyor. Bunun da temeli doğal seçilim ilkesinden alınıyor evrim teolojisindeki. Yani güçlü olan hayatta kalır, güçsüz olansa elenmeye mahkumdur düşüncesinden yola çıkılıyor. Bu da bize tabii İsa Mesih'in şu düşüncesine götürüyor. Diyor ki İsa Mesih bir örneğinde, iyi meyve için ağacın iyi olması gerek. Eğer ağaç iyiyse meyvesi de iyidir. Eğer ağaç kötüyse, çürükse meyvesi de çürüktür. O zaman biz salt evrim teorisinin baskın olduğu bir görüşte meyvelerin çok da verimli olmadığını görüyoruz. Bu biraz önce verdiğim İkinci Dünya Savaşı öncesi Nazi Almanya'sında gerçekleşen büyük kıyım gibi bunun benzeri diğer farklı düşünceler de var. Yani kutsal kitap bize daha farklı bir dünya görüşü savunuyor. Burada ahlaki ilkeler de devreye giriyor. Dolayısıyla bilimin içerisinde bir takım araştırmalar yaparken bu ahlaki ilkeleri de gözetmek ve Tanrı'nın koyduğu o kurallara, sınırlara riayet etmek de oldukça önemli.
1: Aslında bir nokta var. Bu ortaya atılmış bir teorim var. Bir doktrin var. Diyor ki bilim ve inanç arasında bir dereceye kadar uyum dini inanç ve ampirik bilimde görülebilir diyor. Normalde aslında belki biz inançsal olguların ampirik bilimle gözlemlenebilir, tekrarlanabilir ya da tekrar deneyimlenebilir bilimle uyuşmadığını düşünüyor olabiliriz. Ya da insanlar bunu bu şekilde iddia ediyor olabilirler ama şöyle bir doktrin var, onu paylaşmak istedim. Tanrı'nın dünyayı ve dolayısıyla insanı yarattığı inancı insanın dünyayı tanıması için düzenlendiği görüşünün ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu da Imago Dei doktrini tarafından garanti altına alınmıştır diyor. Thomas Aquinas'ın ifadesiyle aslında insanın akıl içeren bir tabiata sahip olması nedeniyle Tanrı'nın suretinde olduğu söylendiğine göre böyle bir doğa en çok taklit edilebilmesi nedeniyle Tanrı'nın suretindedir ve bu da aslında bizi ampirik bilime de götürebilir gibi bir doktrinde var ve biliyoruz ki zaten program boyunca zaten defalarca ifade ettiğimiz gibi bilimin ve Hristiyanlığın bir çelişki içerisinde olmadığını bu noktada da görmüş oluyoruz. İlginç bir bilgi vermek istiyorum. Sonra son soruya doğru gitmek istiyorum aslında. Şöyle bir bilgi var. Hristiyanlığın bilimsel devrimin yükselişine katkıda bulunduğu noktalarda bazı bilim adamlarının da isimleri olduğunu görüyoruz. 1901 ile 2001 yılları arasında çok ciddi bir zaman aralığında bilimsel alanlarda Nobel ödülü kazananların yaklaşık yarısı %56,5 gibi bir oranla Hristiyan olduğunu görüyoruz. Ve genel olarak Hristiyanlarda Nobel Barış Ödülleri'nin %78,3'ünü kimyada, %72,5'ini fizikte ve %65,3'ünü tıpta, %62'sini ekonomide, %54'ünü edebiyatta kazandığını görüyoruz. Bu bağlamda da aslında bu programda değindiğimiz bütün bu niteliklere Hristiyanlığın bir şekilde katkıda bulunduğunu görüyoruz. Son olarak şunu sormak istiyorum Göksel. Kutsal kitabı biz bir bilim kitabı olarak ele alabilir miyiz? Kutsal kitap bir bilim kitabı mıdır? Onda bilim aramalı mıyız?
0: Evet, yani kutsal kitap bir bilim kitabı mıdır sorusunun biraz daha açarak şunu diyebiliriz. Kutsal kitap neyi amaçlıyor? Kutsal
1: neyi
0: kitap
1: amaçlar, evet.
0: Neden geldi? Neden şu anda elimize tuttuğumuz bir kitap var? Yani kutsal kitap şunu anlatıyor aslında. Dünyayı evreni yaratılışından yok oluşuna ve ikinci yaratılışa kadar geçen süreyi anlatıyor. Yani yaratılıştan bahsettiği bir kısım var, günaha düşüşten bahsettiği bir kısım var, kurtuluşumuzdan bahsettiği bir kısım var ve yenilenmeden bahsettiğimiz bir kısım var. Ve tüm bu kısımlarda ana kahramanın hep Tanrı'nın kendisi olduğunu görüyoruz. Kutsal kitap bir bilim kitabı mıdır dersek o zaman galiba vermemiz gereken cevap Hayır, kutsal kitap bir bilim kitabı değildir. Çünkü bilimin amacı Tanrı'nın yarattıklarını anlamaya çalışmak demiştik ilk bölümde. Şimdi kutsal kitabın amacı ise bize Tanrı'nın

0: ile olan o ruhsal yolculukta rehberlik etmesidir.
1: Evet.
0: Kutsal kitabın bir bilim kitabı olmadığı konusu kutsal kitabın bilime aykırı olduğu anlamına evet. gelmez. Hı-hı. O ikisi arasındaki farktan bahsetmek gerek. Çünkü bir taraftan da bilim ampirik deneylere dayanır. Yani
1: evet.
0: Aynı sonuca tekrar tekrar aynı şeyleri yaptığımızda aynı sonuca vardığımız biraz daha laboratuvar deneyleri gibi düşünelim. Ama kutsal kitapta okuduğumuz bir sürü ilginç hikaye görüyoruz. Farklı doğaüstü olaylar, mucizeler gerçekleşiyor. Mesela birkaç balık ve ekmekle 5000 kişinin doyurulduğunu görüyoruz. Veya ölülerin diriltildiğini okuyoruz. İşte sadece İsa'nın bir cüzamlıya dokunarak onun cüzamdan temizlediğini okuyoruz. Bunları baktığımızda kutsal kitabın doğaüstü olaylarla bezili evet. olduğunu, Tanrı'nın dokunuşunu orada görüyoruz. Diğer bir nokta ise bahsetmek istediğim şudur. Doğa bilinmezlerle dolu. Hala da birçok şeyi anlayamıyoruz, kavramaya çalışıyoruz. Bilim ilerliyor ve o sorulara cevap bulmaya çalışıyor. Bazılarına bulabildi, bazılarına hala bulamadı. Ve ilginçtir ki doğanın bilinmezlerine karşı bilim o sorulara cevap buldukça yeni sorular karşımıza çıkıyor ve bu asla bitmeyecek bir yarış gibi. Evet. Ve bizler de imanlar olarak şunu biliyoruz ki Tanrı bize tüm vahyi açıklamadı. Yani kutsal kitapta her şeyin cevabı yok. Hala bilmediğimiz ve gizem olarak adlandırdığımız noktalar var. Bu noktada Pavlus'un Korintlilere yazdığı mektupta güzel bir ayet var, paylaşmak istiyorum dinleyicilerle. 1. Korintliler mektubu 13-12'de şöyle söylüyor. Şimdi her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz. Ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz. Şimdi bilgim sınırlıdır ama o zaman bilindiğim gibi tam bileceğim.
1: Hı hı.
0: Ve Paulus burada her şeyi tam anlamıyla bilebildiğimiz zamanın bedensel olarak ölüp Rabbin yanında dirildikten sonra bizim için aydınlanacağını gösteriyor. O zaman bizler bir anlamda her şeyin cevabını bulamayacağımız konusunda da bir alçak gönüllü bir ruha sahip olmalıyız imanlar olarak. Çünkü Rabbimiz de alçak gönüllü bir Tanrı'ydı. Her şeyin hakimi, her şeyin yaratıcısı olmasına rağmen bir insan bedenine bürünerek belli sınırlamalarla kendisini adeta çerçeveleyerek kendi yeteneklerini bir anlamda azaltarak dünyaya geldi. Bizimle beraber yaşadı, yürüdü, acıktı, yoruldu, üzüldü ve ölüp dirilerek kendi görkemine tekrardan babanın yanına yükseldi. O zaman biz de bu noktada alçak gönüllü olmalıyız. Bir anlamda araştırmaya devam etmeliyiz. Bilimin o bize açtığı ufku gittikçe genişletmeliyiz. Ama bir taraftan da her şeyi bilemeyeceğimizin de farkına varmalıyız.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum Göksel, ağzına sağlık. Ve kutsal yazıların ne amaçla yazıldığı konusunu İncil'den bir ayetle bitirmek istiyorum aslında. 2. Timoteos 3 ve 16. ayet diyor ki kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Tabii ki temelinde bunun da bir eğitim olduğunu görüyoruz ama bu ruhsal anlamda bizim ruhsal yaşantımıza odaklanan bir eğitim olduğunu burada da vurgulamış olalım tekrardan. Tarihsel olarak Hristiyanlığın bilime nasıl katkıda bulunduğunu bugün Hristiyanlığın Etkileri programında ele almaya çalıştık. Bizleri sosyal medya platformlarında lütfen takip etmeye devam edin. @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Elbette Hristiyanlık bilime ciddi katkılarda bulundu. Okulların, üniversitelerin ve hastanelerin kurulmasında çok verimli oldu. İlerleyen programlar da bunları da değinmek istiyoruz ve birçok Hristiyan Tanrı adamı da bilimde faaliyet gösterdi. Bunları da program içerisinde değindik zaten ve bilimin gelişmesine bu noktada önemli katkılarda bulunmuş oldu. Bir sonraki Hristiyanlığın Etkileri programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz. Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Sesi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomarinata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki, geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.